gecelerden bir gece. Yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin. Sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar, ah, bir de ben.

kaldı sevgimden geriye bir iz. Ömre değer aşkım, şimdi değersiz. Yenik bir kumandan gibi zafersiz. Bir gece

kulağımız olmuş, el olmuş, kopmuşuz diye. Düşünme, el alem ne söyler diye. Dilediğin zaman gelebilirsin, istediğin kadar.

yetmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayat

diyeceğim of. Ne zaman güneş doğacak bilmiyorum. Hani mavi denizler vardı, mor dağlar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler boş. Yüreğim boş. Sen yoksun, gittin gideli. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bir şarkı var, bir şarkı var.

verdiği ışıkla. Gel o şarkıyı beraber söyleyelim. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Bildiğim bir şarkı var.

Sen her gece koyun koyun uyudun. Uğruna ölümü göze alıp gözlerinde boğdun. Sen gözümden sakınıp hayalini kurdun. Ben mi tek kurşunla tam göğsünden vurdum. Şimdi ihanetin ölüm gibi dört yanımda düşünüyorum. Karanlığa sığınıp yokluğum uyuyorum. Sana lanetler edip kendi kendime soruyorum. Sana hakkım helal.

terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı yuttu. Beni terk etmenin.

Bir vefasız yâre kul ettin beni. Diyardan diyara sürgün giderim. İbret mi yarattın? İbret mi yarattın Allah'ım beni? Bu aşkın peşinde yorgun giderim.

Tanrım, sen acı bana, bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver, kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın giderim.

ateşe düşmüşüm. Ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun giderim.

Mebe Açık Büfe Kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan rap tarzında. Biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya.

0: aldı konu içeriye. Ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner. Şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın. Burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: 104.6. Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın. Merhaba Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsun.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bunda? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta.

salonda falan böyle. Kahvaltı salonu ya işte, Allah'ını verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Sabah şevkleriniz hayır olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Hayırlı cumalarımız olsun. Cumamız hayırlı, bereketli, mübarek olsun inşallah. Canlarım benim. Bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dualarımız ve tövbelerimiz kabul, ibadetlerimiz makbul, günahlarımız af olur inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, İnşallah borçlulara eda olur inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah sevenler kavuşur, kavuşanlar Canlarım benim, bu güzel cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah insanlar mutlu olur. Tabii canım. Aslında şey daha güzel olmaz mı ya? Bu 90'ların klasik radyo programlarında şey var ki. Şey var ya. Ninerim ki ceminizden para, kalbinizden sevgi, kolunuzdan sevgili. Yani baktığımız zaman aslında aynı amaca hizmet ediyor yani. Nedir? Nedir abi baktığımız zaman? Hani hakikaten şimdi kolunda sevgilisi olup herkes ister mi? Ben de isterim. Yani neden olmuyor? Evliyim diye olabilir belki. Ya kolumuza. Herkes ister kolumda bir sevgilisi olsun. Kalbinde bir sevgi olsun, cebinde para olsun. Kafasında dert tası olmasın. Bir de şey var 90'ların direklerinde bir tane. İnerim mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalır. Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalma. Bir de şey var. Bir de şey var yine o zamanlardan kalma. Efendim kucak donusu sevgiler. Kamyon dolu dövmecek. Valla 90'lardan mı kaldı bilmiyorum ama insanların birbirlerine hayırlı cumalar mesajı gönderdi. Aslında bunun bir istatistiği çıkarıldı mı, araştırması yapıldı mı ya? En çok hayırlı cumalar mesajı gönderen topluluk ya da ırk ya da ülke ya da şehir, bunları bir çıkarsalar aslında. Ben yemin edemiyorum, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bence Türkiye ağır basacak. Ben herhangi bir gayrimüslimin hayırlı cumartesiler, ne bileyim ondan sonra şeyleri var ya mesela. Mesela Yahudilerinki cumartesi, Hristiyanlarınki pazar ya, özel günleri. Ben insanların birbirlerine hayırlı cumartesiler diye bir şey olmaz da. Zaten hayırlı cumartesi demezler de. Ben ne bileyim, öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Ne yapıyorlar mesela Yahudiler? Cumartesi günleri, onların özel günü. Kiliseye gidiyorlar. Ne yapıyorlar gayrimüslimler? Yani Hristiyanlar. Pazar günleri onların özel günleri. Ne yapıyorlar? Kiliseye gidiyorlar. İbadet ediyorlar yani. Değil mi? Ana baba kutsal mı? Hazreti İsa, Tanrı, bunlar yani. Bak bizim kutsalımız pazar, biz o yüzden kiliseye gidiyoruz diyor. Biz de şey hayırlı cumalanı. Hayırlı cumalanı. Diyorsun ibadet anne, hayırlı cumalar nitte. Diyorsun işte ellerini semaya, hayırlı cumalar hayırlı. Ya diyorsun işte abdest, secde, vaaz, hutbe, hayırlı cumalar.

Canlarım benim, güzel bir cuma olsun ya. Bak hafta sonuna giriyoruz. Mükemmel haftası olan bir cuma olsun, olur mu? Yani bugün dualarımız anında kabul olsun. Derdimiz, tasamız, kederimiz olmasın. Cebimizde para olsun, kolumuzda manita olsun. Güzel bir hafta sonu geçirelim lan. Olsun değil mi? Bence olsun ya. Ha bu arada hayırlı cumalar.

0: hesabı onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce vatandaş erken kalkıp bu yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Bunların bir kısmı esnaflar. Esnaflar da erken kalkıyor, yollara koyuluyor. Bir kısmı öğrenciler. Onlar da okullarını içmeye çalışıyor. Bir kısmı işçiler işlerini içmeye çalışıyor. Bir kısmı memurlar masasına yetişmeye çalışıyor. Yani baktığımız zaman öyle farklı farklı iletişmeye çalışan insanlar var. Bunların çoğunluğu şu anda bizi dinliyor, kulak asıyor, kulak veriyor bize. Ama biz bunların içinden bazılarını bilebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Cumali Usta. Cumali Usta'yı tanımayanınız var mı? Tanımıyorsanız bakın şuradan tanıyabilirsiniz. Bak şu jingle'da adı geçiyor bak.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yok burada geçmiyormuş, pardon.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırnıl PTT yanında hizmetinizde.
0: İşte bak burada ismi geçiyor, Cumali Usta diyor. 31 yıllık tecrübesiyle diyor. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Yani tam adı Cumali Kırmaz Usta. Bak erken kalkmış, yol almış, erkenden yola koyulmuş. Erkenden işinin başında yerini almış. Erkenden tezgahını temizlettirmiş. Teftişte şu anda. Ya 31 yıl öncesinde muhtemelen elinde bezle tezgahları siliyordu. Muhtemelen elinde süpürgeyle ortalığı temizliyordu.

Muhtemelen elinde kepçeyle yemek karıştırıyordu. Muhtemelen limon doğuruyordu, biber hazırlıyordu falan. Yani 31 yıl önce mesleğe başladığı günlerde çıraklık yaptı da bunları yapıyordu. Ama 31 yılın sonunda artık usta olunca, bir de işletme sahibi olunca muhtemelen teftişte şu anda. Şu anda teftiş ediyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Öncelikle dükkanımızın önü süpürülmüş mü? Evet, süpürülmüş, elinize sağlık. Masalarımız temiz mi? Buralar güzel sulanmış mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanımıza girelim bakalım. Tezgahımız temiz mi? Okey. Hemen şuralara bakıyoruz. Toplu mu? Tamam. Tezgaha bakıyoruz. Okey. Tamam. Hadi bir de mutfağa girelim bakalım. Mutfakta. Herkesin bonesi var. Herkesin maskesi var. Herkesin hijyen kurallarını uymuş. Okey. Tencereler tamam. Kevgir, kepçe. Spatula, tepsiler. Tepsi yerli yerinde. Arkadaşlar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Teftiş görevini yapıyor şu anda. Tüm bunları söyledikten sonra muhtemelen olan şeye de gelecektir. Oradan bana bir çorba koysanız ya. Bir çorba koyun bakayım, nasıl olmuş? Çay, tuzlu limonu nasıl olmuş? Evet evet, Cumali Usta erken kalkmış, erkenden yol almış, erkenden iş yerine varmış. Şu anda günaydın, hayırlı cumalar kardeşim diye mesajını göndermiş. Sana da hayırlı cumalar Cumali Usta, sana da hayırlı işler Cumali Usta, sana da bol kazançlar Cumali Usta, sana da bol bol hayır yapıp sevap kazanacağın bir gün olsun Cumali Usta. Evet. Öncelikle biliyorsunuz ki yağmur catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu. Kahvaltıda biliyorsunuz peynirdir, zeytindir, sucuklu yumurtadır, menemendir, çorbadır. Seç, beğen, ye, güzel güne kahvaltıyla başla. Sonrasında sulu yemek çeşitleri. Biliyorsunuz 3 çeşit yemek diye bir tabir vardır. Lokantalarda, yemekçilik şirketlerinde vardır. Şimdi şeyi sormak lazım. Neden yağmur lokantası değil de yağmur catering yemekçilik? Çünkü toplu yemek organizasyonlarında da çözüm ortağınız oluyor ya. Çünkü iş yerlerinde de tabildot usulü servis imkanı var ya, o yüzden yağmur yemekçilik. Daha da büyük böyle organizasyonlara imza attığı için de yağmur catering yemek. Sulu yemek yani böyle üçü bir arada, üç çeşit tabildot usulü. Cumali Usta işletmeciliğinde bir de cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramı var. Evet, her cuma üç çeşit yemek yiyorsunuz ya, mesela kuru fasulye pilav cacık. Bu 200 liraya mesela, yanındaki tatlı da ücretsiz. Evet, ücretsiz ikram yani, ikram. Mesela birinin yanına gittiğinizde çay içer misin diye soruyor. Cumali Usta şey diyor, açlığın var mı? Yok oğlum, oradan bir puding getir, bir kelebal getir. Lütfen vaatine. Sevil, sevil. Sevil. Duyduk duymadık demeyin. Her cuma yağmur yemekçilikte bedava, bedava, bedava. Tatlı bedava. Aslında orada küçük bir detay var. Yemeklerin yanında tatlı bedava da. Siz olayı yanlış anlayıp yağmur yemekçiliğe gidip de ya biz sabah Tolga'dan duyduk bedava tatlı varmış yemeğe derseniz ne yapabilir ki? Ne diyebilir? Yok öyle bir şey mi diyecek? Hayır buyurun, hoş geldiniz der yani. Yani şey, aranızdan böyle 10, 20, 50, 100, 200-300'ünüz yanlış anlayıp tırmıla gidip sanayi sitesinden yağmur yemekçiliğe selam aleyküm sabah radyoda duyduk. Bedava tatlı dağıtıyormuşsunuz kardeş. Deseniz, otursanız tatlıyı yeseniz mesela. Ha, ne diyebilir yani Cumali Usta? Yok öyle bir şey mi der? Hayatta demez. Hayatta demez. Hatta siz gidip vallahi kardeş Tolga'dan duyduk, yemeğe geldik ama üzerimize de para almamışız deseniz ne diyebilir? Afiyet bal şeker olsun der. Ne ben sizin yerinizde olsam gider derim. Selamünaleyküm kardeş. Radyodan duyduk. Tatlı dağıtıyormuşsunuz bedava. Puding varmış, 20 kelvası varmış. Nedir bugün? Yok biz tokuz. Biz karnımız tantuni yedik biz. Bize bir tantuni. Olabilir bence. Afiyet olsun.

0: Şimdi bugün cuma, hayırlı cumalar. Bu cepte bu programı canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde programı tekrar yayınlanacak. Programının canlı yayınlandığı gün bayram arifesi. Bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Artık bayram konuşuluyor. Bayramda ne haberiniz? Aldınız mı biletinizi? Gidiyorsunuz mu? Nedir yani bayramda plan, program var mı falan gibi durumlar var. Ama programın tekrarının dinlendiği gün muhtemelen Kurban Bayramı'nın 3. günü olmuş olacak. Artık bayram telaşı falan geride kalmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi programı bayram arifesinde dinlediğinizde evet, bayramla ilgili planlar yapılıyor. Özellikle Sıla-i Rahim planları yapılıyor. Yani bizim tercihimiz, bizim tavsiyemiz ve temennimiz o yönde. Ya umuyorum Sıla-i Rahim planları yapılıyordur. Sıla-i Rahim şu anlama geliyor. Doğduğu memleketin dışında çalışmaya gidenler, gurbette çalışanlar böyle bayram gibi özel günleri kendilerine fırsat bilirler. Ve bu özel günlerde de mutlaka ama mutlaka ailelerinin, büyüklerinin ve de küçüklerinin, sevdiklerinin yanlarına girerler. Biz buna Sıla-i Rahim diyoruz. Yani doğduğun topraklara gitmek demek anlamına geliyor. Tabii şimdi herkesin tercihine saygı duyuyoruz ama şöyle tipler var.
1: Vallahi kardeş, biz Sıla'yı özlemişiz ya. Harbiden biz anayı özlemişiz, babayı özlemişiz, kardeşi özlemişiz. Doğduğumuz toprakları özlemişiz ya. Biz de bayramda Sıla-i Rahim yapacağız diyenler olduğu kadar. Yani baba bilmiyorum ya, ben de şimdi şöyle bir Bodrum'u yapsam acaba diyorum. Yani bizim Mervecanlar Bodrum'a gidelim dediler. Ya Bodrum'u, Çeşme'mi karar vermedim yani. Ya bayramda güzel olur diyorlar. Aslında Yunan'a mı kaçsak, ne yapsak? Yani bu Yunan mı yapsak acaba? Gemiler falan gidiyor böyle, mavi tur falan yapılıyor böyle. Yunan'da güzel adalar var, ne yapsak acaba ya? Yani saygı duyuyoruz canım, şey yapmayın, küçümsemiyoruz ki. Olabilir yani. Bana da tercihimi sunsanız ben de Yunan'a gitmeyi tercih ederim ama tercihim sorulmuyor. Bana ya seve seve ya seve... Sıla-i Rahim yani ben, evet. Hayır, Yunan'a gidip ne yapacağım ben şimdi yani? Hayır, tek başıma gitme tercihim olsa kabul ederim de. Biz genelde dört erkek bir arada geziyoruz. Ben, Tolgahan, Karan ve Duhan. Yani ben ve büyük oğlum ve ortanca oğlum ve küçük oğlum. Biz genelde böyle ya, anlamıyor musun? Ya muhtemelen Yunan'a şey yapmazlar yani, çok da şimdi değil, bir 20-30 sene sonra. Ben takma diş kullanmaya başladığımda bu olabilir bak, şu anda da var yani. Bu arada hani yok Yunan yapalım, yok tur yapalım, yok gemi yapalım falan diyorsunuz da. Bak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir gemide bir virüs, hantavirüs muhabbeti vardı. Ondan sonra yine başka gemide başka bir virüs daha çıkmış. Mono mu, mono mu ne? Yani gemilerden uzak durun diyorum size bak. Bak ben size söyleyeyim, gemiler kötü kollak, Allah korusun. Ya tamam, bu trajikomik bir durum. Baktığınız zaman can kayıpları var, Allah rahmet etsin. Yani ama nerede çokluk, neydi onun şeyi ya, devamı? Nerede neydi o? Şok muydu? Nerede çok orada şok mu? Şey miydi? İnsanlar çok olunca herkes şok mu oluyordu? Ne bu? Ne oluyor?

Abicim boş verin siz Yunan'dır, Kanaryalardır, yok Maldivler'dir falan. Abicim boş verin siz ya. Yok efendim denizdir, kumsaldır. Ben sizde de var bunlar ya. Olmazsa ne olacak ya? Hayır bir de böyle kendi kendine Yunan mı yazdık? Bilmiyorum ki oğlum. Anan soğan baban sarımsak. Sen değil mi?

anlayacağınız uyku. Programı bayram arifesinde canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Ama bayramın 3. gününde dinleyeceksiniz. Bir benzerlik var. Programı canlı yaptığımız günün sabahı da cuma. Programı tekrar yayınladığımız günün sabahı da cuma. Mesela bayramın 3. gününün cumasında şey diyebiliriz. İkisi bir arada. Hem kurban bayramı hem cuma sabahı. Olabilir. İki bayram. Yola çıkacak olanlar, aman diyeyim aracınızın bakımını yaptırın. Aman diyeyim dinlenmeden yola koyulmayın, güzelce bir dinlenin. Aman diyeyim trafiğe çıkmadan öncesinde emniyet kemerinizi takın. Sevdiklerinizin de mutlaka şeylerini alın, önlemlerini alın. Aman diyeyim arkadaşım, bak ne olursunuz ya. Yani kötü haberler duymayalım, kurallara uyalım, hız yapmaya gerek yok. Felaket, sürat felakettir. Şey yapmayın, anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız gidin gelin. Bir de kurallara uyun ki ceza da ödemeyin. Cezalı ateş pahası ha. O ödeyin ceza yerine. Oğluna yeni bir ayakkabı, yeni bir şapka, yeni bir pantol alırsın. Yani. Anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı cuma.

Ya bu kayıt programlarında genelde şey yapamıyorum böyle. Instagram'a falan açıp işleri bileyim. Bazen böyle telefon elimi alıp mesajlara bakamıyorum ama şimdi hızlandırılmış bir şey yapalım ya. Hızlandırılmış bir şeyler yapalım ya. Ömer de radyo başındaymış. Instagram'dan günaydın abi, hayırlı sabahlar yazmış. Sevgili Güven de radyo başında. Günaydınlar Tolga abi, bize bir şarkı yayınlar mısın demiş. Bu şarkı sana gelsin Güven. Eren dinliyormuş. Eren, günaydın abim, hayırlı sabahlar diyor. Sevgili Eren. Necati. Hayırlı sabahlar olsun Necati. Günaydın olsun Necati. Necati'ye günaydınlar. Merhabalar Tolga Bey, ben Meryem. Bir hafta önce keşfettim programınızı, keyifle dinliyorum, enerji veriyorsunuz diyor. Günaydın Meryem Hanım, biraz geç kalmadınız mı ya? Biraz geç kalmadınız mı ya? Her ne kadar Cumali Usta gibi 31 yıllık tecrübem olmasa da nereden baksanız 20, 25, 30 ile yakın süredir radyo programı. Meryem birazdan diyecek. Ay ne 30 ayol, ben daha 24'üm. Şey yapacak. Peki hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sıktı şimdi. Merhabalar Tolga Bey, ben İbrahim. Biz de dinliyoruz. Bize bir günaydın der misiniz?

0: Tamam, İbrahim'e de günaydın. İbrahim'in bizi dedikçilere de günaydın. Hayırlı sabahlar İbrahim. Günaydın olsun İbrahim. Merhabalar Tolga kardeş, ben Serdar. Hani bize bir günaydın yok mu, hayırlı cumalar yok mu diye. Abilerin abisi, canım abim, Serdar abime. Yok ya, Serdar'ın durumu şey bu, kardeş mardaş. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Ondan ya. Serdar, eksik olma. Ayhan'a da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın olsun. Osman, sana da hayırlı sabahlar olsun. Fatih, senin de günaydın olsun. Instagram mesajlarının bir kısmı bazılarıydı. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerinde tabildot usulü serviste Yağmur Catering Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilir, direkt mesaj verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj yazıp bilgi alın, sipariş verin. Biz şimdi bir mola verelim, çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
5: Ya ben biliyorum, sen de çay içmezsin, o yüzden teklifte bulunmuyorum.
3: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar "Bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya" dediler, ondan. Hep ondan kaybettim.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
3: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşı.
5: Evet.
3: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Tolga Bey, benimle çay içer misiniz?
3: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
5: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
3: Niye? Evladın gibi seviyorsun beni. Niye sevdim?
5: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
3: Diyor, araya mesafe koyarım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
5: Neden?
3: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natural yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofonu açmadan öncesinde. Yani ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Hayırlı cumalar.

0: Şimdi şu bir gerçek ki sabahın bu saatleri insanların yollara koyulduğu, iş yerlerine doğru direksiyon salladığı zaman dilimi. Hani buna sürüş saati diyebilirsiniz, drive time diyebilirsiniz.
1: Neydi ki?
0: Herkesi de aynı şey zaten, drive time, sürüş saati. Ya insanların yollarda olduğu zaman dilimi. Ya elimizde bununla ilgili istatistik var. Radyoların en çok dinlenildiğine inanılan zaman dilimidir. Drive time ve sürüş saatleri. Yani sabahları 7-9 saatler arası. Öğleden sonra akşamüstü de aslında 5-7 ama 6-8 de olabiliyor bazı büyük şehirlerde. Yani biz bunlara drive time diyoruz. Yani radyoların daha çok dinlenildiğinin düşünüldüğü zaman dilimi aslında bu. Yani zaman, saat anlamında böyle bir şey var. Gün anlamında çok fark ettiğini düşünmüyorum. Bence gün hafta içi hafta sonu olarak belki ikiye ayrılabilir. Mevsim olarak baktığımız zaman, yani şimdi şu anda mesela ilkbahar mevsimindeyiz ama programı dinlediğimiz, tekrar dinlediğimiz gün de aslında ilkbahar olacak değil mi? Evet. Yani Kurban Bayramı'nın 3. gününün sabahı da ilkbahara dahil oluyor. Ne zaman ki, bakınız şunu söyleyeyim öncelikle, Kurban Bayramı arifesinden bahsediyoruz. Daha Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günlerden. Önümüzde bir hafta sonu var. Bu hafta sonundan sonra Kurban Bayramı haftası var. Tamam, bak şimdi bunu cebe koy. Koydun mu cebe? Yani Kurban Bayramı normalde 4 gün, bir de arife günü yarım gün, 4,5 gün, tamam mı? Her sene olduğu gibi bu sene hükümet dedi ki 1,5 gün idari izin yapalım. Bunu siz kendi aranızda halledin dedi. Yani 2 hafta sonunda sayacak olursak toplamda 9 günlük bir bayram tatilimiz oldu. Bu bayram tatilimiz 22 Mayıs Cuma günü. Mesai bitiyor, 23 itibariyle başlıyor, tamam mı? Yani şöyle özetleyebilirim, kafanız karışmasın. 23 Mayıs Cuma'sı ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yani Mayıs'ın son 9 günü tatil, bayram tatili, Kurban Bayramı tatili. Yani bunu düşünecek olursak Mayıs'ın son günleri dedik ya. Mayıs'tan hemen sonraki gün olan Haziran, 1 Haziran. Yani ne oluyor? Mayıs'ın son günleri aynı zamanda ilkbaharın son günleri. Yani Kurban Bayramı tatilinin sonrası Haziran, yani yaz mevsimi.
1: Demedin sevgili.
0: Yani adım adım yaklaşıyor muyuz kızgın kumlardan serin sulara atlamaya?
1: Hep gizli.
0: Adım adım yaklaşıyor muyuz havuz başında limonata yudumlayıp kitap okumaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz yayla mevsimine? Yayla da yakmaya. Adım adım yaklaşıyor muyuz pikniğe gitmeye, piknik deyip atlamaya, top oynamaya?

adım adım yaklaşıyor muyuz? Saatlerce balkonda oturmaya. Adım adım yaklaşıyor muyuz? Karpuza, çileğe, incire. Adım adım yaklaşıyor muyuz? Kiraza, üzüme. Adım adım yaklaşıyor muyuz? Yaz aşklarına. Samurai. Adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor gelmekte olan ha. Harbiden var ya. Geliyor insan bir kımıl kımıl oluyor ha. Geldi bahar ayları, titrer gönül yolu. Söyleyeyim size ya. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizde yaşanan yazlar. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde yaşanan aşklar. Yok lan oğlum, hep sayın lan ne. Yani özellikle Mersin'in yazını hatırlayanlar geçirsen de Dolgancığım nem var ya, var ya acayip derecede sıcak oluyor ya. Yemin ediyorum acayip sıcak oluyor ya. Evet, Mersin'imizde öyle bir şey var. Çok sıcak oluyor ama klima var işte, serin yerler var, yayla var, yazlık var, havuz başı var, deniz kenarı var. Yani şunu söyleyebiliriz. Harbiden Mersin'imizin denizi, denizinin kenarı, plajı, kumsalı, sahili bildiğiniz cennet ya. Bildiğiniz cennet. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Alo, deniz çok güzel, gelsene. Aho. Oğlum bak, manitalar var lan, gelsene. Cem

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Yani çığırtkanlık yapmış gibi olmayalım ama gel vatandaş gel. 3 çeşit yemeğe gel, lezzete gel, kaliteye gel, ekonomiye gel, güvene gel. Gel vatandaş gel. Bu devirde 200 liraya 3 çeşit yemeği kim verir? Gel vatandaş gel. Hem 200 liraya 3 çeşit doyurucu yemek hem de yanında tatlısı da ikramı. Gel vatandaş gel. Bugün Yağmur Catering yemekçilikte Hatay tava var, Hatay tava. Tam böyle ekmek banmalık. Ben sizin yerinizde olsam yanımda ekmek götürürüm bak abi. Yok şey veriyor. Yağmur yemekçilik tabii ki de yemeklerin yanında ekmek veriyor da. Hani belki utanırsınız ikinciyi istemeye. Siz koltuk altından çıkartıp banmaya. Hatay tava diyorum ya. Yağmur yemekçiliğin vereceği bir sebep.

0: biter böyle bandıra bandıra yağına böyle nam nam. Yağmur Kedrink Yemekçilik'te Hatay tava var bugün. İzmir köfte var İzmir. Ona ekmek banılmaz, o ekmek arası. Ona ekmek arası, üzerine domates, kornişon falan. Yağmur Yemekçilik'te patlıcan karnıyarık var bugün. Patlıcan karnıyarık. Arkadaşım, bunun karnının yarıklığı ayrı bir lezzet. Patlıcan ayrı bir lezzet. Allah'ım esirgesin. Allah'ım esirgesin. Böyle patlıcanı böyle ekmeğin arasına alıyorsun ya. Tam ağzına götürürken elinin şurasından yağlar böyle dirse, Allah'ım esirgesin. İçli köfte var. Bugün ne yapmışsınız abi? Şampiyonlar Ligi ya. Harbiden diyorum bak. Cuma günü özel şampiyonlar içli köfte diyor ya. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. İçli köfte benim kırmızı çizgimdir. İçli köfte için can alırım, can veririm. İçli köfte için arkadaşımı satarım. İçli köfte için var ya. İçli köfte için dinimi de... Hayır canım, şaka o kadar. Hayır canım, elhamdülillah Müslüman. Hayır, konuyu daha çok kavrayabilmeniz anlamında söyledim. Yok yani şimdi gidip can mı alacağız yani? İçli köfte ya. Şampiyonlar Ligi'ne bakar mısınız? İçli köfte, patlıcan karnıyarık, Hatay tava, İzmir köfte. Maşallah. Bakınız, pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası, spagetti makarna. Her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Bugün yemeklerin yanında verilen muzlu puding ikramımız nerede ya? İkramımız nerede? Yani her gün 3 çeşit yemek 200 lira, bugün 4 çeşit yemek 200 lira. Yani bugün Yağmur Yemekçilik'te muzlu puding 200 lira, yanında 3 çeşit yemek hediye. Öyle mi? Ya, doğru duydunuz. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı, salatası, tatlısı, limon. Hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz efendim.
2: Hırpalandım limelim.
0: Biz gidelim, bir ziyaret edelim, yolumuz tırmıla düşecek. Böyle ne bileyim, Adana'dan gelirken tırmıl uğrarız falan filan diye düşünüyorsanız. Alın size Yağmur Yemekçiliğin adresi.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet. Dalgancığım, biz bir telefon numarası alalım, bir arayalım bakalım, bir mevzu yönelim. Olmazsa bizim şirketin yemekleri oradan gelsin diyenler var ise...
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Dalgancığım, numarayı kaydedemedik diyorsanız da Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderip bilgi alın ya da istiyorsanız oradan sipariş yazın. Mehmet Kaya'da radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese, güzel Mersin'den diyor. Mersin kadar güzel olmasa da güzel Ankara'dan da Mersin'e günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun. Mehmet Kaya ve ailesine ve eşine ve kızına ve anasına ve babasına ve abisine ve yengesine ve yeğenlerine ve dostlarına, iş arkadaşlarına, meslektaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun.
2: Evet.
0: Ha, bir de öğrencilerine diyelim de şey olmasın. Öğren

0: arabamızı verelim, gidelim bir ihtiyacımızı gidelim, bir çayımızı alalım, çayımıza limon sıkalım, bir molamızı verip ihtiyacımızı gidelim, sonra gelelim mi? Kaldığımız yerden devam edelim, ayrılmayın. Birkaç dakika içerisinde burada olacağız. Hemen geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle...

Mali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi genelde bu saate kadar görevimizi bitirmiş oluyoruz. Yani normalde erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, hani ne bileyim afyonu falan patlaması gerekenler çoktan patlamıştır ama rötar yapanlar varsa, Tolga'cığım bugün biraz geç uyandım. Geç kendime geldim. Kendime gelemedim henüz. Yani radyoyu da yeni açtım. Başım da kazan gibi. Üzerine afiyet, dün biraz fazla kaçırmışım falan filan gibi mazereti olanlar varsa, hani şu saatte hala böyle kendine gelemeyen, hala afyon patlatamayan, hala böyle moralini toplayamayanlar varsa onlar için özel bir seans yapalım ya, şey yapalım. Yok ki başka hiç kimsem, yok yok yok bana, yan verdiğim bir bilsen, bir soru sor bana, neler neler çektim bir bilsen. Yok yok, tamam, Kandırlı Ferdi'ye bağlamayacağım ya, tamam.

Teknolojiyle aranız nasıl? Hani yakınla ilgileniyor musunuz teknolojiyle? Şimdi baktığımız zaman şu dinlediğiniz radyo bile bir zamanların teknolojisi. Evet, şu anda her arabada var. Aslına bakarsanız radyoyu icat etmek, radyo yayıncılığı bir devrim ya. Bunu arabaya monte etmek ayrı bir devrim, biliyor musunuz? Hani bunu radyoyu icat eden tabii ki de çok başarılı iş yapmış. Şu anda biz bu işten ekmek yiyoruz. Çok ciddi bir sektör. İnsanlar da bu işten çok memnun oluyorlar, çok memnun kalıyorlar. İnsanlar bu işten inanılmaz karlı çıkıyorlar. Ama şimdi dediğimiz gibi sadece radyoyu bulmak değil. Mesela Edison ampulü icat etti. Elektrik olmasa ampul ne işe yarardı? Salın. Ya da elektrik icat olduğunda ampul olmasa elektrik ne işe yarardı falan diye düşünüyorum. Yani şimdi bir zamanların ciddi bir teknolojisi, ciddi bir buluşu, ciddi bir inovasyonu radyo. Hani radyo işte yayınla olmuş falan. Bunun da arabalara yerleştirilmesi. Sonra zamanla işte kaset çalar böyle küçük şeylere falan. Hani böyle yolda yürürken dinleme aparatları, telefonlara falan yerleştirmek inanılmaz bir akıl. Sonra tabii 2000'lerin başında yavaş yavaş teknoloji kendini göstermeye başlayınca radyoların pabucu dama altı falan denildi, onu bir geçti. Hala günümüzde bak yıl olmuş 2026. Hala şey diyenler var. Konuyu çok anlamayıp da radyolar hala dinleniyor mu ya? Yok, biz kendi kendimize takılıyoruz orada. Öyle kumda oynuyor. Yani hala değil. Ya bunu söylerken de bak, şimdi bir zamanlar şey vardı. Bu tarih dizilerinden izlemeyin muhabbet olunca insanlar şey demeye başladı. Yok biz izlemiyoruz, biz genelde belgesel. Lan yürü git, yürü git şuradan. İnsanlar artık hani böyle izledikleri şeyle değil, izlediğini söylediği şeylerle. Mesela biz genelde National Geographic. O yüzden şimdi şey var, mesela bir ortamda bir ticaret dönüyor veya biriyle tanışıyoruz. Yani sektirmesiz bak, programı çok iyi bilen bir insan. Radyoyu çok dinleyen, hala dinlemiyorum, ben dinlemiyorum. Ne dinliyorsun oğlum? İngiltere Kraliyet ailesinin hayatını anlatan belgesel. Hayır, ne dinliyor olabilirsin ya? Ben genelde böyle var ya. Bir zamanlarda şey vardı.

0: bundan çok eski zamanlarda Tolga dinlemek biraz çekimser bir olaydı. Şey diyordu mesela, bir ortamda işte tanışıyorlar, Tolga radyocu falan. Yok ben bilmiyorum falan. Biraz sohbet geliştirince şey diyordu mesela, bilmiyorum diye. Hocam ama sen de çok konuşuyorsun yayın. Hani dinlemiyordun lan? Hani dinlemiyordun? Oğlum ben konuşayım diye bana para veriyorlar lan. Tamam. Diyemiyorsun tabii. Yani diyemiyorsun. Bir ortamda seni, oradaki olay ne biliyor musun? Bak, senin popülariteni aşağı çekmek, kendisi o popülariteye çıkmak. Şimdi de hala öyle diyenler var. Radyo dinleniyor mu gerçekten hala? Yok, dinlenmiyor radyo. Biz kendi kendimiz öyle. Kendimiz çalışıyoruz. Hala radyo dinleyen var mı ya? Yok yok. Radyo dinleyen yok oğlum. Bir babaannem dinliyor, bir anneannem. Söndü diyorum. Yani teknoloji artık o kadar seviyelere geldi ki insanlar hala radyo dinleyen var mı kafasındalar ya. Yarın bir gün şey diyecekler, hala internet kullanan var mı ya? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dönemler hakikaten pahalı telefon sahibi olmak inanılmaz cool'du ya. Bak ben size bir tüyo vereyim mi? Şu anda tuşlu telefonlar var ya, akıllı olmayan telefon kullanmak inanılmaz cool. Yani çünkü öteki türlü telefon sizi esir alıyor. Tabii canım ya, tuşlu telefonun olsun mesela. Tabii canım, soranlara şey de, benim zekam bana yeter ya. Şimdi teknolojinin çok iyi bir şey olduğunu düşünenleriniz varsa, teknolojinin iyi tarafını, yani zamanında batının iyi tarafını almak gerekiyor deniliyordu ya, teknolojinin de iyi tarafını almak gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Şimdi telefon, akıllı telefon falan güzel, iyi, hoş. İşte bir de teknolojiyi yakından takip eden ev hanımları var mesela. Airfryer çıktı. Hemen alalım, koşa koşa alalım. Ne oldu, attınız değil mi? Ne oldu, rafın en tepesinde değil mi? Dolabın üzerinde mi? Depoya mı koydunuz, ne yaptınız? Ha, batanın altında mı? Avery. Dyson'ımız çok güzel bizim, inanılmaz iyi. Bunlar insanların gelir seviyesini ön plana çıkartıyordu. Hani bunu yaptığımız zaman şey demek, wow, adamlara Dyson var. Bir de bir dönemin, yani şimdi hala öyle mi bilmiyorum da, bir dönemin zenginlik göstergesi robot süpürgeler. Şimdi normalde elektrik süpürgeleri biliyorsunuz, yakın tarihin teknolojisi. Elektrik süpürgeleri genelde kapıların arkasına koyulur. Hani kimse görmesin, ayıptır. Elektrik süpürgesi görünmez normalde. Biraz da eski teknolojiye gidersen el süpürgesi, biliyorsun. Çok yönlüdür ha. El süpürgesi. Benim annemin kullandığı el süpürgesi çok yönlü. Böyle önüyle şey yüzmüyor, arkasına çocuk dövüyorsun. Oradan tozları hafiften böyle ıslatıyor ki toz çıkmasın abi. Sonra elektrik süpürgesi, biliyorsunuz dik süpürge falan, bir sürü şeyler çıktı. Bunlar genelde saklanır. Kapının arkasına falan olur. Merdiven altına falan. Sonra robot süpürge çıktı ya, salonun ortasına böyle. Hani süpürge saklanıyordu, ne oldu? Robot süpürge olunca salonun ortasına böyle, televizyonun önüne. İşte Erman'cığım, biz de bir robot süpürge aldık, sağ olsun, çok akıllı bir cihaz. Robot süpürgenin maharetiyle kendiyle övünenler çok akıllı canım. Şimdi robot süpürgemiz var diye övünenler var ya, şimdi yemediniz mi ayvayı? Şimdi yemediniz mi naneyi? Robot süpürge skandalı, size söylüyorum. Ayar yaparken bu yazılım, hani bunun içerisinde sensör, kamera falan var ya, bunu yapan yazılımcı, mühendis ayar yaparken tam 7000 kameraya erişim sağlam. Yediniz mi nane? Evinde robot süpürge olanlar, dün gece ne yaptınız siz öyle? Evinde robot süpürge olanlar.
1: Yok.
0: Dün ne oldu ya öyle kanepede televizyon izlerken baya baya. Evinde robot süpürge olanlar. Abi ne oldu? Senin hanım şehir dışında değil miydi? Misafirin mi vardı dün? Baya gürültülü bir misafir. Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu ya, erkenden çocukları uyutalım dediniz de ne ya, ne oldu? Ne oldu? Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu? Ben size diyorum, benim evimde robot süpürge yok, merak etmeyin. Benim öyle kameralı mameralı şeylerim yok ya. Yazılım mühendisi yeni robot süpürgesini oyun kumandası etmek isterken korkunç bir açık keşfetmiş. Kendi cihazı için aldığı erişim izini dünya genelinde 7000 süpürgenin kamerasını mikrofonunu emine vermiş. Düşünsene, çocuk kendine geliştiriyor. Dünya genelinde 7000. Bunların içerisinde Mersin'de varmış. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evinde robot süpürgesi.

uygulup da geceliğin yaramazlık yapanlar varsa yakında. Yani yakında bunlar çıkar zaten Instagram'dan. Yakında benim şeyimden takip edebilirsiniz. Neyse çok da olay teknik boyutuna girmeyeyim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Evinde elektrik süpürgesi olanların kamera erişimi kolay bir şekilde erişilebiliyormuş. Şey mi? Üzerine sofra mı örteceksin? Ne? Üzerine bir şey mi koyacaksın? Kutunun arasına mı alacaksın? Kavgacığım biz hallettik o işi ya. Biz üzerine bir tane saman sereriz bu işi. İşte tamam baba olmuyor ama yine de dikkat et. Ben söylüyorum size arkadaşlar. Zaman kötü kolla... Allah eseri geçsin. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Robot süpürge sulanlar geçmiş olsun. Hakikaten lan bizde de robot süpürge var. Çekti mi acaba lan? Teker teker araştıracaklar şimdi. Hanım şu robot süpürgeye bak bakayım. Kamerası nereye? Bir şey yapsana bir ya. Oradan ses geliyor mu? Bir ses. Ana bütün ses.

Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem serpme kahvaltı, hem açık büfe kahvaltı, hem böyle sucuklu yumurtalı menemenli kahvaltı Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle

0: İş yerlerine hızlı servis. Yağmur Catering Yemekçilik'te yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu organizasyonlarınızda Catering üzerine iş ortağınız, çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli hem ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Bir de bunu kayıtlı teaserlarla yapmak istiyorum.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Sulu yemek ve kahvaltı.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Kaliteli, hijyenik ve lezzetli yemekçiliğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Haydi bir de toplu yemek organizasyonu.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: O zaman hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Direkt mesaj yazın. Bilgi alın. Yerini merak ediyorsanız Tırmın Sanayi sitesinde hem böyle koca bir mutfak var, böyle yemekçilik mutfağı, hem böyle lokanta, restoran tarzı masa sandalye var, hem de arabaları var, böyle hızlı servis yapıyorlar. Ha, tabildot 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik. Tırmın Sanayi sitesi sosyal tesislerinde. Hadi bir de numarasını vereyim. Kaydedemezseniz de üzülmeyin. Reklamlardan duyabilirsiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
0: Yağmur Yemekçiliği ulaşmanın en kolay yolu Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın. Katkılarından ötürü Yağmur Yemekçiliğe teşekkür ediyoruz. Cumali Kırmaz Usta ve ailesine ve ekibine kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar.

canlarım benim. Bir sıraya diziyor bizi zaman işte. Böyle bu hale getiriyor sanırım. Tabii ki ya. Ya eminim şu anda radyo başında dinleyip de yolunda gitmeyen şeyler olanlar vardır. Derdi tasası kederi olanlar vardır. Yani ciddi anlamda problem yaşayan, ciddi anlamda canı sıkkın, moral bozuk olan insanlar vardır ama ya uzun uzadıya terapi yapmayacağım, yaşam koçluğu yapmayacağım ama bence kısa ve öz şekilde şöyle çözebiliriz bu işi. Arkadaşlar kafanıza takmayın ya. Harbiden yani 5 saniyesine bile hükmedemediniz bu hayatta. Fırıldaklık yapmanın veya canımı sıkmanın gereği yok. Hayat bir gündür, o da bugündür arkadaşlar. Dün geçti gitti, yarın meçhul. Anın tadını çıkarın, anı yaşayın.

0: gözlerimin sana selamı var.
1: Her programın sonunda da söylediğim gibi canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
2: Ay Tolga, harikasın ya.
3: Çalışanlarınızla yemek

0: problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Safinaz'cığım oradan 3 buzlu viskimi getir bakayım. Yılbaşını kutluyorum. Happy New Year.

0: My name is Christina. Hi, it's Olga. I'm from California.
1: Good evening, soon.
2: I am a radio showman. My name is Tolga. I am Shakir Shakir English.
0: I got no boyfriend. Yes.
2: Chris, Safinas, Safinas, Chris. Okay. Tolga Dünyası.
3: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle. Reklam tanıtır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerimizde

0: Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik cam

0: diyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Ulaşma. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar. Yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar. Ya beş dakikada ya diyenler. Gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar. Ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dostlarım.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim
0: bile hissetmen normal. Çünkü

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini,

sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı yağmur yemekçilik. Nitekim yağmur yemekçiliğin tam ünvanı yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuz da her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik, takip edin. Tabii ki de servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. Hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi normal şartlar altında insan olduğu için erken kalkmak gerçekten çok zor. İnanılmaz derecede işkence gibi bir şey. Normal şartlar altında insanların uykuya doyması, güne başlaması hakikaten insana zulüm gibi geliyor. Hele ki bu iki günlük hafta sonu tatilinin sonrasında olunca biraz daha insana zor geliyor, zul geliyor. Biraz daha insana böyle hakikaten şey geliyor ya böyle. Ya hep böyle ya 5 dakika daha ya muhabbetimiz var ya. Sanki böyle şu anda iş başı yapacakmışız da hiçbir şekilde frene basmayacakmışız gibi geliyor. Canlarım benim, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahından ve yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Yani doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse, açık olmak gerekirse, şeffaf olmak gerekirse, dinleyicime karşı her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmam, izah etmem gerekirse, dinleyicime karşı açıklayıcı olma görevimi yerine getirmem gerekirse, bu program şöyle özel bir program, hatta bu hafta şöyle özel bir hafta. Şimdi bakınız, burası çok önemli bir detay. Şimdi öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız bir günün sabahındayız. Kurban Bayramı tatilinin bir öncesi haftanın ilk gününün sabahındayız. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı gelmiş geçmiş. 9 günlük tatile girilmiş, bitirilmiş. Bayram tatili sonrası ilk günün sabahındayız. Hani programı resmi olarak aslında 18 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlıyoruz. Aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Yani 18 Mayıs demek önümüzde Kurban Bayramı ve bayram tatili var demek. Bir de bu programı birinde dinliyoruz. Bir de bu programı 1 Haziran, Haziran'ın 1'i. 1 Haziran Pazartesi sabahı dinliyoruz. Yani bir anda tatile giderken, bir anda tatil sonu. Bir anda tamam ya, şunun şurasında ne kaldı zaten, bu haftayı da çıkartalım aradan, zaten 9 gün tatil var kafası. Diğer taraftan da of be, şu tatil nasıl geçti birdenbire ya. Ben de şimdi şey mi oldu, ben sendromcu muyum? Ben sendromlu muyum? Bende sendrom mu var kafası? Evet, evet. 18 Mayıs Pazartesi sabahı Kurban Bayramı'na, Kurban Bayramı tatiline hazırlananlar, sıla-i rahim yapmak için gün sayanlar, bayram tatili için heyecanlananlara da günaydın. 1 Haziran Pazartesi sabahı. Vallahi tatil geride kaldı. Vallahi yepyeni bir dönem. Yepyeni bir mevsim. Yepyeni bir temaşa. Yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Evet evet. 1 Haziran hem yaz mevsiminin ilk ayının ilk gününün sabahı, hem Kurban Bayramı sonrası mesai sabahı. Haziran

0: sahasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

0: ediyor.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Az önce dinleyiciye sorduk. Bu arada bugün gönderilen mesajlar aynı zamanda 1 Haziran haftasında da 1 Haziran sabahında da yayında olacak. Yani kampanya var. Bir mesaj gönderene ikinci mesaj bedava. Yani Tolga Dünyası'ndan şok kampanya. Bugün mesaj gönderenlere mesajlar ayrıyetten 1 Haziran sabahında da yayında. Yani bugün dinleyiciye günaydın diyenler aynı zamanda 1 Haziran sabahındaki dinleyici de günaydın diyebiliyorlar. Yani bir alana ikinci hediye ediyoruz. Yani gel vatandaş, gel Tolga Dünyası kampanyasına gir. Dinleyiciye sorduk kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler, nereden, kimlerle dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk biz, hey dinleyici sen kimsin ya diye. Dinleyici de biz dedik ki sen benim kim Allah'ım beni anladın. Günün ilk mesajı sevgili Ersin'den gelmiş. Sevgili Ersin Instagram'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar, sana da güzel bir sabah olsun sevgili Tolga diyor Ersin. Ersin de var ya, harbiden böyle güzel bir mesaj yazmış ha, günaydınlar, hayırlı sabahlar sevgili Tolga falan böyle. Şey gibi ya, Abidin gibi, Abidin. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Ersin. Günaydın Ersin. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerin hayırlı olsun Ersin. Günaydın olsun Ersin. Merhabalar Tolga abi, ben Oğuz, yaklaşık 2 ay önce bir tesadüf etmiştim. Çok da dinleyememiştim, şimdi yine tesadüf ettim. Böyle böyle galiba triyaki olacağım diyor. Oğuz, bu nasıl iş lan? Olur mu öyle şey ya? Ya şimdi

düşünsene. Bu kızla tanışıyorsun, date'e çıkıyorsun, iki ay aramıyorsun. İki ay sonra diyor ki lan bir kız vardı, iki ay önce date'e çıkmıştım. Dur ben bir daha arayayım falan. Sonra diyorsun ki tamam altı ay sonra bir de oğlum ben neyim lan sen? Şey mi demeye çalışıyorsun? Ne body diyorlardı? Şok mu? Neydi o? Bak. Ne varsa yoksa olaya bak ya. Senden ama işte dinleyicinin böyle bir özgürlüğü var. Bugün canlı ister dinler. Yarın canlı ister dinlemez. Hani tabii canım bak. Biz radyo programcılarının öyle bir şeyi yok maalesef. Mesela ben dün de programdaydım. Ben ne kadar banttan yayın olsa da yayın sonuçta. Hafta sonu da var. Yani yazın sıcağı kışın soğuğu demeden. Haftanın içi haftanın sonu demeden. Sabahın erkeni gecenin karanlığı demeden. Biz programımızı ya yani şey olayımız yok ya Ersin gibi. Ya bugün çıkmayın ya. Bugün yapmayayım lan ne olacak var. Ama dinleyici bak dinleyici. Şu an düşünsenize ya. Sanki dünyayı yönetiyor bak. Düğmenin birisine basıyor Tolga konuşuyor. Başka bir düğmeye basıyor. Çok süper oldu. Açmada kırıldı. O da bakar mısın ya? İki ay önce. Neyse tamam peki. Buna da şükür. Dinleyiciye iyi davranalım da belki 2-3 ay sonra bir daha dinlerim. Buradan sevgili Oğuzhan dinleyicimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Buradan bıçak dolusu, öpücük, kamyon dolusu, gülücük güzel şeyler söylüyoruz. Dur şey diyeyim dur. Abilerin abisi, canım abim, Oğuz abim. Artık Oğuzcum yani iki ay mesela bırakmasın, önümüzdeki ay falan dinlersin ha. Bence de daha mantıklı. Özgür aramızda söylediğin gibi bir de işimize vardık. Biz de çayımızı koyduk. Birazdan kahvaltı yapacağız. Buyur gel diyor. Özgür. Özgürcüm teşekkür ederim teklifler için ama senin kadar özgür değilim ben. Şu anda sen programı Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'den dinliyorsun. Biz programı Ankara'dan yapıyoruz. Umarım ağızdan şey çıkanlar çıkmaz. Tamam da kanka ne alaka. Bunun uzun bir hikayesi var Özgür. Kahvaltıya gelince anlatırım sana. Ben teklifleri açayım Özgürcüm. Yani seninki güzel, masum, basit bir kahvaltı teklifi. Yani daha ağırlarını da almıştım yani. Ahlaksızlarını da açayım. Kebap teklifi de aldım böyle. Akşam yemeği teklifi de aldım daha önce. Gece bize gelsene teklifi de aldım. Gece korkuyorum yanımda gel teklifi. Bunlar biz insanoğlu için. İşte bunlar biz radyocular için. Bunlar biz popüler insanlar için geçer. Şimdi bu teklifleri sunanlara da hak veriyorum tabii. Haklılar buldular yumurta gibi radyo programcısını. Ben de Özgürcüm sen bir kahvaltıya çağırmışsın. Bir kahvaltı bir çay bunlar yani şey aramızda lafı olmaz böyle şeylerin tabii. Peki sevgili Özgür'e ve Özgür gibi erkenden iş yerlerine varmış olanlara, erkenden çayın sularını koymuş olanlara, erkenden çayı demlemiş olanlara, şu anda çaylara hazır olmuş olanlara, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, afiyet bal şeker olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu şarkı kısa ama bir o kadar da etkili bir şarkı. Ben dinleyeceğim kulağımda kulaklık son ses. Size de tavsiye ediyorum.

0: Canlarım benim, az önce de bahsettiğim gibi programa iki türlü bakabilirsiniz. Birincisi bayram arifesi sabahı, önümüzdeki hafta bayrama gireceğiz inşallah. Hatta bu haftanın cuması 9 günlük bayram tatili başlangıcı olacak. Programı bu hafta dinliyorsan yola çıkmanın öncesinde kendi aracınla gideceksen mutlaka araçlarınızın bakımını yaptırın. Yağına, suyuna, frenine, müşkülüne, şanzımanına falan da filan da baktırın. Balatasına, baskı balatasına. Bunlara baktırın, bakımını yaptırın. Güzel bir dinlenin, deşarj olun. Kafanızı boşaltın. Güzel, sağlam, güzel kafayla çıkın şeye ya. Güzel kafa deyince şeydi la. Şimdi dalgınım. Derken boş. Relax olun yani, anlatabiliyor muyum? Araba kullanacağınız ya. Çocuk var, şey var yani, şey olmasın. Birincisi böyle bir hafta, ikincisi artık bayram tatili falan bitmiş. Artık 9 günlük tatilin içinden geçirmiş. Artık hafta sonu memleketlere dönülmüş, artık geri dönülmüş memleket şöyle, gidilen yer memleket olduğuna göre yaşanılan yerde yaşanılan yer. Bir şekilde geri dönüş yapılmış. Artık mesai, bak normal şartlar altında 18'in haftasında da okullar devam ediyor. Çocuklar okula gidiyor, tekrar yapıyor, müfredatı inceliyor. Öğretmenler yeni bilgiler veriyor, yeni bilgiler, üniteler devam ediyor. Ama şimdi birinin sabahında dinleyenler var ya, şey bak, şey diyenler var. Ya şimdi bizim müfredat bitti biliyorsunuz mu? Yani bence bayramdan sonra çocuğu göndermeyin ya. Yani. Tabii canım, ne yapacak çocuk? Sıkılır burada zaten, yok ki. İşimiz yok. Biz şey diyoruz, serbest takılın diyoruz öyle. Valla bir göndermeyin yani, valla ben de geldim. Şimdi geçtiğimiz sene bununla karşılaştık, evet. Geçen sene biraz daha geçti Kurban Bayramı, doğru. Biraz daha böyle Haziran'ın 5'inde falan başlamıştı işte. Onu falan gibi. Öğretmenler, hocalar dediler artık yani bitti, tamam. Çocuklar da sıkıldı artık. Hani motive olamıyorlar. Hani bizim de müfredat bitti. Yani ne yapsak acaba falan diyeceğim ama bir de bu sene baktığınız zaman ayın 1'inde tekrardan ders başı yapılıyor normal şartlar altında. Yani bunu tatile çıkmadan önce öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilere söyledi. Arkadaşlar, çocuklar, bayram dönüşü şu konudan devam edeceğiz, şunu çalışacağız ona göre diye. Müfredatı belli yani. 1 Haziran haftası, 8 Haziran haftası, 15 Haziran haftası diye müfredat elinde var. Birçok öğretmenin işini severek yapan, gönüllü yapan, çocuklarını seven, eğitime gönül veren, yani emir ve kurallara riayet eden, hani Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor ya genelde. Yani okullar bu sene 26 Haziran'da kapanıyorsa, karneler 26 Haziran'da dağıtılıyorsa, yani 26 Haziran'a kadar görev yapmak gerekiyorsa 26 Haziran'dır abi, yani bunu şey yapmaya gerek yok ya, bitti gönderme. Yani. Ama tabii ki de her meslekte olduğu gibi bu meslekte de var. Ya şimdi de müfredat bitti mesela, sorun değil de. Yani her fırsatı tatile çeviren. Her fırsatta yok yarın şey yapmayın siz ya, valla bu hafta her fırsatta çocuklar açın kitaplarınızı baştan sona okuyun bakayım. Okuyun lan, ne olacak? Her fırsatta. Öğretmenim, bir şey soracaktım. Bu dağlar denize paylaş. Tamam evladım, kaç kere anlatacağız ya? Anlattım bir kere oğlum, dinleseydiniz, Allah Allah. Yani... İşim gücüm yok, ben size sürekli dağlar denize paylaşıyorum. Ben size işim gücüm yok, sürekli maki bitki örgüsünü mü anlatacağım? Öyle. Kimi radyo programcısı var, sabah erken kalkar yol alır, erkenden gelir programında. Heyo yapar. Kimi radyo programcısı... Öyle. O yüzden hazırlıklı olun. Şimdi 1 Haziran sabahı normal şartlar altında. Hanımlar yine erkenden kalktılar. Yine çayın suyunu koydular. Yine kahvaltı hazırladılar. Yine çocuklarını okula gönderdiler. Eşlerini işe gönderdiler. Yine hayat devam ediyor aslında. Yani okula gidenler okula. İşi olanlar işe. Normali bu. Yani tamam, bir izin alındı, tatil bağlandı falan ama budur yani. Tamam, hayat devam ediyor ya. Anlatabiliyor muyum? ama dediğimiz gibi şeylerde karşılaşacağız. Şimdi insanlarda bir handikap olacak. Bak yarın bir gün bunu 18 Mayıs sabahı için söylüyorum. Yarın bir gün haberlerde şey duyacağız. Bayramdan sonra okul var mı? Google aratılacak mesela. Bayramdan sonra okullar devam ediyor mu? Bunu soracaklar. Servis grupları şey yazacak. Çocuğunu okula göndermeyenler yazsın, göndermiyor. Sonra Haziran'ın birkaç gün sonrasında şey diyecekler. Sevgili veliler, birçok veli çocuğunu okula göndermiyor. Birkaçı kaldı. Onlar da gelmezse servis yapmayacağız. Ama ödemenizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederim. Yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben bu servis ücretini önden ödediysem niye çocuğu götürmemeyi tercih ediyorsun? Madem çocuğu götürmeyi tercih etmiyorsun ben servis parasını niye önden ödedim? Artık ders yapmayacağız. Müfredat bitti. Dersler boş geçecek. Çocuklar gelmesin olayı. Öğretmenin işine gelir. Servisin işine gelir. Kimin işine gelmez? Tabii ki de kantincinin işine gelmez ya. Kantinci oraya bilmem kaç iş günü için ödeme yapmış. Ama işte böyle okul yok falan denildiği zaman işler düşüyor. Bu adam ihaleye girmiş. Bu adam orayı kiralamış. Bu adam her ay bilmem ne kadar kira ödüyor. Ya bir salı bir müfredata uyun ya. Tekrar mı yapıyorsun? Başlama cinli müfredat bitti ya. Baştan mı başlıyorsunuz? Sınav mı yapıyorsunuz? Tekrar mı bindiriyorsunuz? Tamam da bitti müfredat. Biz bitirdik ya. Kimse gelmiyor zaten. Dolma ya. Bu tür durumla karşılaşanlar yazsın bana, ben de buradan okuyayım. İfşaliyim. Harbiden okuyayım, ifşa edeyim. Harbiden.
1: Şu anda Tolga Dünya'da. Zaman şurada seni koydum.

gül. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga.

0: Cumali Usta'nın bir işletmesi var, adı Yağmur Yemekçilik. Ailesiyle beraber, ekibiyle beraber bu işletmeyi işletiyor. Bir de programımıza destek sunuyor, bir de programımıza maddi katkı sağlıyor. Diyor ki Tolga'cığım, parası benden, sunması senden diyor. Şimdi sabah kahvaltısını yaptınız mı? Hala kahvaltıda mısınız? Yoksa hala böyle Tolga'cığım sabah sabah ne kahvaltısı, ne yemeği falan kafasında mısınız bilmiyorum ama. Şimdi bunu söyleyince şey yapanlar, sabah sabah ne köftesi, ne salçası, ne... Tamam da. Hani bugün öğlenleyin Yağmur Catering Yemekçilik'te menüde ne olduğunu bilmek insanların bence hakkı diye tahmin ediyorum yani. Bence insanların bunu bilmesi gerekiyor diye biliyorum yani. Tabii canım ya. Tabii ya. Soslu İnegöl köfte bu sabah Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yoğurtlu mantı bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ekşili misket köfte bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Besli tava bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ve aynı zamanda kuru fasulye, güveçte kuru fasulye. Yine Yağmur Catering Yemekçilik. Bunlar ana yemeklerdi. Yardımcı ve ikinci çeşit, ikinci ürün yemeklerdi. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve soslu makarna. Yine Yağmur Catering Yemekçilik. Üçüncü çeşit olarak yemeklerin yanında ikram edilen cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ve biliyorsunuz ki Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, doğru duydunuz. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. 200 lira ya. Şu anda en büyük banknot olan var ya 200 lira. Hani bozdurduğunuzda hiç şey alamadınız banknot. Hani bir tantuni yemeye gittiniz de yiyemediniz para birimi var ya 200 lira. Hani bir kebap yemeye gittiniz de yiyemediniz para birimi var mı ya 200 lira. Hani iki arkadaş bir kahve içmeye gittiğinizde de yetmeyen para birimi var ya 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden bol bol ye. Sadece 200 lira. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: gidelim, çayımızı tazeleyelim, ihtiyacımızı giderelim. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Buluşabiliriz, kavuşabiliriz, kaynaşabiliriz, bekliyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de

0: aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜK.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara

Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocukların

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift 0.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

tak angelme bu kustur ve cennet ilacı. Melodime kalkı dansa ritmim ile giriyoruz törbe dansa yeni DNA. Rapim ile geri balansa yeni disco pisti toz dumansa yeni DNA. Negatide akbar

0: Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: Mersin FM Radyosu'nun Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Benim dünyam.

Ya az önce bir hatırlatma yaptım, şimdi yapmam gerekiyor. Yani yasal değil ama etik. Yani dinleyiciye bunu söylemesen de olur ama söylesen daha iyi olur. Yani dürüstlük timsali bir itiraf gibi bir şey düşünebilirsiniz. Programı 1 Haziran sabahında dinleyenler var. 1 Haziran sabahı ki o 1 Haziran sabahı bayram sonrası sabahı. O 1 Haziran ki 9 günlük tatil sonrası.

0: sabahı. O 1 Haziran ki ilkbahardan sonra girilen yaz ayının, yaz mevsiminin ilk gününün sabahı. O 1 Haziran ki kredi kartlarının patladığı, kredilerin çekilip harcandığı, insanların çılgın gibi bayram tatili sonrası moral bozuk bir şekilde, moralsiz bir şekilde işe gittiği günün sabahı. Evet evet, 1 Haziran. Şimdi bu programın tekrar dinlendiği tarih, bir de programın canlı yayınlandığı tarih var. Bu da 18 Mayıs, yani tam da 14 gün öncesi. Yani böyle de bir şey oldu, tevafuk oldu, tevafuk. Şimdi bir baktığınız zaman mesela programın canlı yayınlandığı sabah tatile adım adım gidiyoruz bak. Tatil öncesi haftası, tamam mı? Böyle tatil motivasyonu, evet arkadaşlar, önümüzde tatil var. Bu 9 günlük tatilde kumsallar, plajlar, denizler, oteller, şezlonglar, havuzlar, kızgın kumlar, serin sular, bikinili kızlar. Şey bayram tatili ya, insanlarla hadi görüşürüz, hayırlı bayramlar falan. Ama bir programın tekrarını yayınlandığı sabah ve o hafta vallahi bunu sorma ya, kartlar limit yok lan, patladı. Valla ne oldu, valla ne oldu ben de anlamadım, nasıl oldu ben de anlamadım kardeş. Yani karta bir yükleniver ekledik lan, şimdi var ya az önce ekmek alacağım yok. Red dedi ya, red, red nedir ya, red nedir, red. İngilizce'de kırmızı red, Türkçe'de ne diyor red? Red Türkçe ne anlamı ya, o durum. Yani şu anda 1 Haziran şey olayı ya, şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ya gerçi bu artık kart, kredi kartı, KMH olaylarında artık insanlarda şimdiki aklım olsa yapmazdım değil de şey olayı var. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarım. Yani özellikle böyle tatil dönemlerinde Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken X, Y, Z, Q bankalarından kredi, kredi kartı, KMH patlamış. Yaptıklarımdan pişman değilim derken bunu anlatıyor. Aklım hala yapmadıklarımda derken de lan şurada da bir banka varmış, biz buna niye başmadık lan? Şimdi vermezler ki. Evet evet. Bayram sonrası dönüşü. Şimdi bayram öncesine gelecek olursak, bayram tatilinde böyle gerçekten bir tatile çevirecek olanlar var mı? Yani böyle kızgın kumlar, serin sular falan. Böyle havuz başı, 3 buzlu limonata falan. Akşamları already club, come on, come on. Bunların hepsi okey mi? Var mı böyle? Canlarım ya. Ama şimdi tabii bizim temennimiz, bizim tavsiyemiz Sıla-i Rahim. Yolculuğu güzel bir şey. Seyahat güzel bir şey. Travel olmak güzel bir şey. Gezgin olmak güzel bir şey. Ama bayramı da bayram gibi yaşamak nasıl olur sizce? Tolga'cığım biz mesaj gönderiyoruz aynı bayram. Tolga'cığım biz arıyoruz telefonla. Alo, iyi bayramlar, ne haber? Tamam, imkanın yoksa, yapacak bir şey yok zaten de, imkanın varsa. Hele ki bir de imkanın varsa. Hele ki bir de iman varsa, imkan da vardır. Yani. Yani Sıla-i Rahim, büyükleri ziyaret, hayatta olan büyüklerimizin elini öpme, hayatını kaybetmişlerimizin mezarlıklarını, kabristanlarını ziyaret etme. Yani temennimiz, tercihimiz, tavsiyemiz bu yönde ama Tolga'cığım Bodrum'dan bir yer ayırtmışım, böyle bir şey olamaz kardeşim. Bak Bodrum yapıyoruz, tamam mı? Gümbet'te böyle bir mekan ayarlamışım. İnanılmaz, inanılırsa var ya. Ekonomik indirim falan da yakaladık. Tolga'cığım bu bayram Bodrum'dayız biz ya. Ayık ol da. Ha bizimkilere mesaj yazarım. Görüntülü ararız. Ne olacak alın? Canlarım benim. Tabii şimdi ne diyelim, bizim de hakkımız. Eğlenelim, gülelim, coşalım tabii. Eğlen, coş, işte Tolgoş diye bağırdı. Nedense öyle şey yapasım geldi yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim, duyduğunuz gibi hem kaliteli, hem lezzetli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering.

Serhat yine radyo başındaymış, yanımızdaymış. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Ben Serhat, tüm Tolga dünyası dinleyicilerine güzel bir gün, hayırlı bir hafta dilerim diyor. Sevgili Serhat, nasıl yazmışsın lan? Şiir gibi maşallah, şiir gibi. Efendi bir dinleyicimiz Serhat. Selamun aleyküm Tolga abi, ben Bilal. Abi biz de dinliyoruz ha. Vallahi mi Bilal? Gerçekten mi Bilal? Yemin et lan Bilal. Bilal da radyo başında. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeyler hayırlı olsun Bilal ve dostları. Efendim merhabalar, ben Ümit, ben de esnafım, ben de iş yerimi açtım. İş yerimde radyonuzu dinliyorum diye. Ümit, sana da günaydınlar esnaf Ümit. Sana da günaydınlar erkenden iş yerine varan Ümit. Radyosunda merzemi dinleyen Ümit. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Merhabalar, ben Uğur. Aslında programınızı çok da dinlemiyorum ama arkadaşımı işi bırakırken mutlaka sizin programı açıyor, ben de duymak zorunda kalıyorum. Ne demek lan duymak zorunda, duymak zorunda. Kimse sen ne oluyor arkadaş? Sanki zorla dinletiliyormuş gibi. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının faydalarını? Kafa karışık, aga alışık. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının sana sunduğu iyilikleri, güzellikleri? Sen biliyor musun Tolga dünyası dinleyenlerin hayatları nasıl güzelleşti? Sen biliyor musun, bakma Tolga dünyası halka açık bir radyoda programda ama normal şartlarda platformda olması gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, parayla, faturayla, para kadar koşuyor. Peki, o zaman bu Uğur arkadaşımızın yanında yolculuk yapıp da beni zorla dinleten arkadaşlar, rica ediyoruz, yapma böyle şeyler. Yapma, aramıza girme Uğur'la. Ben Uğur'la konuşmuyorum, küstüm. Ya ben şimdi Uğur'la konuşmuyorken programımı dinlemesi beni çok... Buradan rica ediyorum. Sevgili Uğur'un yanındaki arkadaş. Yalan, dolan. Başka radyo aç, içeri FM aç. 95.0. Bak orada daha güzel şarkılar var. Kaç kader kırıldı. Sarhoş göz. Lafa karışık. Yoksa o da bizim. O da Mersin FM'in Tolga'sız hali. İçeri FM. İçeri FM Mersin FM'in Tolga'sız hali.

0: Şura bak ya. Nurcuğum, normal şartlar altında ben de konuşmayacaktım da işte yanımda bir arkadaş var, o dedi. Zorla dinletiliyorum. Kafa karışık, aga alışık. Yani. Alışık, hani bu karışık. Şeye benzer yani. Yok, ben dizi izlemiyorum. Genelde belgesel. Sanki Tolga Dünyası'nı dinlemenin alışık, ayıp, suç, günah olduğu şeyler yani. Salih de radyo başında günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Hüseyin de radyo başında Tolga abi büyüksün yazmış. Onur da mesaj göndermiş. Dinliyoruz seni, kulağımız sende demiş. Emre Atan mesaj göndermiş. Abdülhamid'in abisi canım abim yazmış. Ben bazen diyorum ya böyle, Abdülhamid'in abisi. Yunus da radyo başında biz de dinliyoruz demiş. Tamam, günaydın. Mehmet Kaya da aynı. Mehmet Kaya da günaydın, hayırlı bereketli işler herkese demiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Direksiyoncu, eğitmen, öğretmen. Her bir şey Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Bakın burası çok önemli. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için arayın, gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Bak güzel söylemiş. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin demiş. Tolga'cığım, bizim yemekler de kaliteli ama. Ya bilmiyorum yani, Yağmur yemekçiyle tanışmadan, yemeklerini tatmadan mı bu kararı alma istiyorsan.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey miyiz? İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisi diyor. Yağmur Catering yemekçilik diyor. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsin. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj bölümünden sipariş verebilirsin. Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, oradan bilgiyi alıp artık

0: meşhur. Molaya gidiyoruz. Çayımız bitmiş. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alıp gelelim. Sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim. Ayrılmayın. Geliyoruz. Hemen geleceğiz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 120 lira.

0: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

olasılıkla büyük ihtimalle büyük oranda artık mesai başları fazlasıyla yapılmıştır. Yani şimdi baktığımız zaman bunlar 2-3 saat öncesinde insanlar uyku modundayken, yani günün şu saatinde 2-3 saatte çok şey değişiyor, biliyorsunuz değil mi? Mesela 3 saatten baz alacak olursak 5.30-6 arası muhtemelen şu an bu programı dinleyenlerin çoğunluğu, ki programı yapanı dahil olmak üzere, uyku modundaydık. Muhtemelen bundan 3 saat öncesinde falan, ya ben de dahil birçoğumuz şeydeydik böyle. Ya muhtemelen. Ya o anlarda sokağa çıkmış olanlar varsa bile, günün en erken saatinde işe başlayıp da böyle gün aydınlanınca 5-5.30 sularında yola koyulmuş olanlar olsa bile, muhtemelen onlar da sessiz ve sakin bir şehirle karşılaşmışlardı. Yani böyle insanların yavaş yavaş uyandığı artık, yavaş yavaş güne başlamaya başladığı, özellikle şu mevsimde günler biraz daha erken ağarmaya başladığı zaman diliminde, hani şehrin en güzel anları aslında değil mi baktığımız zaman? Hani gün içerisinde koşturmacı olan caddeler, sokaklar bir tenha, bir sessiz, bir sakin. Şimdiden bahsetmiyorum, 3 saat öncesinden. Ama ne oluyor? İşte 3 saat öncesinden itibaren başlıyor ufak ufak böyle koşturmacılar. Mesela günü o saatte başlayanlar var. Mesela erken kalkanlar var. Bir ara Cumali Usta o saatlerde bana mesaj gönderiyordu. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz'dan bahsediyor. Evet, alkışladım Cumali Kırmaz'ı. Çünkü programın sponsoru. Çünkü bana bunun için para veriyor. Al Tolga'cığım, parası neyse verelim diyor. Ya bu iş böyle. Biliyorum aranızdan bazılarınız şey diyebilir. Tolga'cığım ya, bana Kamil deyip geçiyorsun. Cumali Usta'ya 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işte.

şapkacısı Cumali Kırmız Usta diyorsun. Bana da söyle. Kamil'cim sen ne zaman bana ibanımı istedin? Cumali Usta bunu periyodik olarak yapıyor. Hangi Cumali Usta mı? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Kedir'in yemekçilik işletmecisi Cumali Usta. Bir zamanlar sabahın böyle 5-5.30 sularından mesaj gönderiyordu. Ama şöyle, yani böyle bak ben yataktayım falan değil ha. Adam kalkmış, artık duşunu mu aldı, abdestini mi aldı, namazını mı kıldı bilmiyorum ama bana gönderdiği mesaj resimli mesaj. Arabaya binmiş yani, arabanın double ekranında Merzivem yazıyor. Program tekrar dinliyor. Keza bu programı da farklı bir günde böyle 5.30 sularında falan dinleme ihtimaliniz var. Öyle bir olasılık her daim var yani. O yüzden zaten eskiler de boşa dememişler. Erken kalkan yol alır, erken evlenen dolar. Yani şöyle aslında açıklaması şu. Erken kalkan yol alır. Erken kalkıp erkenden işe koyulanlar erkenden bereketlenir. Erken evlenen de erkenden çocuğu olur diye bunu biraz şey yapabiliriz. Ben ne bileyim. Ben farkındaysanız muhafazakar ki kimliğimi yine ön plana çıktım. Mutasip. Yani söyleyemiyorum nedense. Erken kalkan yol alır, erken evlenen diyemiyorum. Utanıyorum böyle, bir çekiniyorum yani. Halbuki bunu çok söylüyorlar. Köylerde bunu çok söylerler. Köylerde mesela gittin diyelim ki bir köy kahvesine, selamünaleyküm dedim. Aleyküm selam dedi mesela o köyün en yaşlısı amca. Yani senin adın sanın ne diye soran şey der. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen kimin dölün? Yani... Olay, hakikaten böyle, bu bir gelenek, bu bir şey değil, hakaret değil, terbiyesiz veya ahlaksız bir şey değil aslında. Amca sana şunu demeye çalışıyor, sen kimin dölün diyor yani. Yani sen kimin dölün, tamam çok detay. Yani bir dakika tamam. Ama bunu duymayanınız varsa, şaşıranınız varsa bu gerçek. Orada şunu demeye çalışıyor amca. Köyün ihtiyar heyetinden amca şey, sen kimin çocuğusun? Bu arada bunu kadın erkek fark etmeden söylüyorlar. Herhangi bir kız çocuğu gördüğünde ona da aynısını söylüyor. Sen kimin dedik lan? Yani şey demeye çalışıyor, senin baban kim? Hani bu şeye benzer, kimlerdensine benzer. Bak sen bunu deyince, mesela sen diyorsun ki Dursun'un şeydi, ha şu sarıların Dursun mu? Merhaba Tolga, lan nereden başladık? 3 saat önce dedik, 5.30 dedik, uyuyorduk dedik falan filan. Olay şeye kadar gitti lan. Yani ben haber sunsam, hava durumu sunsam, finans mı sunayım ben? Ben düzgün bir, daha edepli bir şey. Ha? Ne bu böyle ya? Evet sevgili dinleyiciler, hava durumundan herkese merhabalar.

0: Yani dediğimiz gibi insanlar belki bundan 3 saat öncesinde yatakta horul horul uyuyor olabilirler. Ben de buna dahilim ama şu anda farkındaysanız zıpkın gibi, fişek gibi, elipçik gibi, fırıncı küreği gibi radyo başındayım. Allah'ın izniyle evet evet. Sadece ben değil ya. Yani bundan 3 saat önce uyuyor olanların çoğunluğu, bir kısmı şu anda işbaşı yapmışlar ya.
1: Kimse bilmez
0: yolları. Gerçi normalde normal mesai mevhumunun 9 olduğunu tahmin edecek olursak şu anda mesaiye yetişmek için yollarda olanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bir gerçek. Bunu asla değiştiremeyiz. Bakınız. Yok Tolga'cığım ya, ne alakası var? Şu anda yolda olan kimse yoktur ya. Herkes işinin başında demeyin. Vardır abi. Saat 9'da mesai başı yapacaktır mesela. Şu anda hala yoldadır mesela. Şu anda yolda direksiyon başındadır, servistedir belki. Belki dolmuşludur, minibüstedir. Belki yürüyerek gidiyordur abi böyle. Telefonundan kulaklıkla dinliyordur belki de. Ama şey de var, bir dakika. Yani 8.30'da başlayanlar vardır mesela mesaiye. Onlar da muhtemelen kahvaltı kafasında olabilirler. Öyle insanlar var. Evet, mesai 8.30'da başlıyor. Ama onlar işe 10'da başlıyor. Neden? Çünkü 8.30'da bir iş yerine gidiyor. Bir koltuğa oturuyor şöyle bir. Ah falan ya böyle. Şöyle bir biraz sünüyor. Şöyle biraz böyle bir sabah şeyi yapıyor böyle. Sonra arkadaşlar ne yaptın? Ne yapalım vallahi ya? Yoruldum. Sonra ne bileyim böyle biraz düşünüyor. Sohbet muhabbet falan filan. Hani biraz çalıştığı yerde sözü geçiyorsa, kıdem kademesi varsa bir çay falan geliyor. Bir çayı böyle yudumluyor. Sonra acıktık be ya diyor saat 9 gibi. Oradan yani oradan elemanı çağır. Faruk gel bakalım oğlum buraya. Oğlum bak şu fırına git, tamam mı? Bizi oradan böyle güzel sıcak bir de geldin 3 tane. Hemen oradan şarküteriye geç, böyle biraz salam biraz peynir. Kahvaltı yapalım, acıktık lan. Ortalama 9.30 sularında kahvaltıya oturuyor. Sonrasında işte yemeğini falan yiyor, karnı şişiyor falan böyle bir Bu arada saat devam ediyor, saat 10.30. Yani mesainin %20'si gitti zaten. Yani 10 saatlik mesai varsa 2 saati gitti. Dur da adam işe başlamaz ki. Anlardan bana bir kahve yap da şöyle bir keyif kahvesi ya. İş mi geldi, beklersin de afyonumuz patlamadı ulan.
1: Nasıldır böyle, iyi mi?
0: Yani. Gülmediğine. Şimdi biz bir dönemler bizim o, ben şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Dur hadi bir kez daha söyleyeyim, çok hoşuma gidiyor. Bunu duyunca iflit olanlar var ama ben yine de söyleyeceğim. Programı şu anda sizlere başkent Ankara'dan yapıyorum. Ankara'daki 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasındaki ofislerde. Katlı triplex, çatı katı, home office. Şimdi bir dönemler merkez stüdyolarında yaptığım zamanlarda 8'de bizim mesai, 8-6 normalde. 8-6 arası mesaimiz, dediğimiz gibi saat 8'de geliyorlar böyle elemanlar. Hala aynı gelenek var bilmiyorum, ben o yıllar için söylüyorum. Onun dışında bizim elemanlar da alıngan ha. Geçen yayında bir şeyler söyledin, onu bize mi söyledin sen? Geçen yayında bir şeyler anlattın ya, bize mi anlattın sen, bana mı dedin sen onu? Bana mı anlattın? Bir ara şey demiştim ben. İşte böyle stajyer kızlar falan geldi böyle. Biz de şeydir, biz abiyiz. Hepsine abilik yaparız. Bunu bilenler bilir.
1: Derken,
0: stajyer kızlar falan geldi. Böyle de güzel şıkıdım şeftali. İşte süslenmiş, büslenmiş, ruj, küpe, güzel kokular falan.
1: Yollarını gözledim.
0: Bir de bizim orada emektar kameraman, eskiden kalan arkadaşlar falan vardı böyle.
1: Umutluymuşuz öyle değil.
0: Ulan
1: mi
0: dedim arkadaş. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu kameramanlarla dolu. Ne güzel stajyerler geldi, nemiz kokuyorlar. Bunlar tek kokuyor dedim. Bu üçü birden bir eylem. Sen bize mi dedin? Sen bize mi söyledin terniye biz? Ben bilmiyordum. Lan arkadaş. Hiciv hiciv. Yayında hiciv yapıyorum ya. Ya yeri geliyor. Erkeklerden hoşlandığımı söylüyorum. Yani eğer ki sen ter kokuyorsan, dolayısıyla ben de erkeklerden hoşlanıyorumdur. Ben erkeklerden hoşlanıyorsam sen de ter koku be. Ama şuna seni temin edebilirim. Ben erkeklerden hoşlanmıyorum. Sen de ter kokmuyorsun. Böyle bağırıyorsun. Yani bu bir şov yani. Ben seninle mutluyum. Erkekler konusundaki yorumum şov olabilir ama kızlar konusunda gerçekten şeyim yani. Harbiden böyle özellikle stajyer kızlar. Yani takdir ediyorum. Ne zaman uyanıyorsun? Ne zaman duş alıyorsun? Ne zaman makyaj yapıyorsun? Ruj sürüyorsun? Küpeyi uyduruyorsun?

0: sürüyorsun, ne geliyorsun böyle? Nasıldır? İnanılmaz bir enerjiyle. Günaydın. Good morning.
1: Artık önemi yok herkes.
0: Şimdi bu bir dönemlerde. Biraz daha eskiye gidelim. Bundan 15 sene öncesine gidelim. Mesai 8'de başlıyor bizim orada. Mesela ben programdan ara veriyorum, çıkıyorum. Abi bir kahvaltı masası hazırlanmış. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir başlangıç olamaz. Masanın en başında en büyük abi kıdemlileri, abileri benim değil, onların abileri. Oradan bana zeytini uzat bakayım yavrum, şu zeytinyağından biraz. Ne oluyor lan burada diyorum. Mükellef bir kahvaltı. Ya, o anda işte bizim orası da biliyorsunuz yani medya, iletişim, her an bir şey olabilir yani, anlatabilir mi? Bir üretim, bir şey yapmak lazım. Sabah haber var işte, bir şey. Yani biz insanlara 8'de gelin de burada kahvaltı yapın demiyoruz ki, gelin. Bismillah deyin hemen gireyim. Merhabalar efendim, San TV'den herkese. Budur yani, böyle yani. O yıllarda biraz daha böyle rahattı galiba.
1: Masalarla oldum ya arkadaş.
0: Sonra diyordum ki arkadaşlara, ya işte biz sabah kahvaltı yapmadan çıkıyoruz. Oğlum 8'de işe başlıyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz. Ben 7'de işe başlıyorum. Kahvaltı yaparak geliyorum. Nasıl oluyormuş?
1: Artık önemli.
0: Çünkü sen 8'e çeyrek kala uyanıyorsun.
1: Öyle değil mi?
0: Ben 5.30'da uyanıyorum. Düşün hesabını. Düşün bak. O yıllarda. Şimdi mi? Şimdi 7'yi 5 geçe uyanıp 7 geçe yayına giriyorum. Yani ne kahvaltılı sorunum da yok. Yani ne giyeceğim derdim de yok. Direkt bornozumla üzerime bir tas döküyorum. Bornozla. Evet öyleydi abi bu iş. Harbiden sere serp oluyordu. Harbiden yani bakıyordun bir şey yapacaksın mesela. Kimse yok. Nerede? Ya yemekhanede, ya terasta, ya balkonda. Anlattığım gibi sonra dedik arkadaşlar tamam kahvaltıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra şey dediler, burası iş yeri mi? Nasıl kampı mı burası? Tamam dedik, kahvaltı serbest. 8'den önce gelenlere kahvaltı serbest. Yani 8, ya gel saat 6'da benimle birlikte gir ofise. 6 ile 8 arası istediğin keyfi yap. Her şeyi sınırsın. Ama 8'i gösterdiğinde mümkünse görev yerinde ol.
1: Arkadaş,
0: ondan sonra şey başladı. Simitle böyle ayakta simit yiyin. Ne oldu, kahvaltı değil ki bu, simit yiyor. Evet buna da şahit olduk. Ne yapıyorsun oğlum? Bak farkındaysan oturmuyorum. Kahvaltı masasındayım. Ayaktayım ve elimde çayla şey yapıyorum. Şu an durumun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç takip edemiyorum. Gerçi kameraların IP'leri var. Arada açıp bakayım kim ne yapıyor. Aha gördüm. Haydar'a bak sen. Haydar ne yapıyorsun lan, ne dayanmışsın oraya? Haydar bizim güvenlik. Neyse. Dediğimiz gibi şu anda kahvaltı yapanlar var. İş yerlerinde kahvaltı sofrası kuranlar var. Daha dur kahvaltıya başlayalım. Daha dur Tolga'cığım ya, çırağı gönderdik pide almaya, daha gelmedi. Ama ben kendimden bahsedecek olursam abi, sabah 7 olunca geliyorum buraya. Günaydın. Elhamdülillah sabah erken kalkıyorum, erken yiyorum. Bunu bir ara yine nedense bugün hep bizim şirketten şey yapıyorum ha. Bir ara bizim personellerden birine söyledim. Oğlum dedim, bak siz geldiğinizde ben burada oluyorum. Siz gelirken ben hala burada oluyorum. Şey dedi bana, sen bizden daha çok kazanıyorsun abi. Dedi, bir kapak sesi geldi. Yemin ederim. Doğru söylüyorsun lan dedim. Burada onun uzun aldığı parayı tek başıma kazanıyorum. Doğru haklısın. Ama işte sizin de bir yerden başlamanız lazım be yavrum. Siz de şimdiden biraz erken gelin, biraz geç gidin. Belki ufak ufak siz de şef yaparız. Ne bileyim, sizi de amir yaparız. Bir şey yaparız, bir şey olur. Önümüzdeki 25 sene içerisinde kesin garantisini veriyorum. Tamam peki, çırağı ekmeğe gönderip kahvaltı için ekmek ve peynir bekleyen esnaf kardeşim, sana da günaydın.

Bütün bu anlattıklarım aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Öncelikle işini sevmekle alakalı, sevdiğin işi yapmakla alakalı. Aslına bakarsanız bu işini sevmek ve sevdiğin işi yapmak da yani şeyle alakalı ya, küçük şeylerle mutlu olmayla alakalı, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hayatı benimsemekle alakalı. Hayatta birçok mücadele var, farkındayım. Yani bir insanı mutsuz edecek birçok şey sayabilirim ama biz arada kalmış, böyle kıyıda köşede kalmış küçük şeylerle mutlu olmayı bilmemiz lazım. Yoksa bu hayat harbiden çekilecek gibi değil, söyleyeyim size. İşte bu dünyanın binbir türlü halini içerleyip de bir şekilde böyle o sorunlarla harmanlandığımız zaman ne oluyor? Hayattan zevk alamıyoruz. Hayattan bıkmış bezmiş oluyoruz. Ne oluyor? Dolayısıyla yaptığımız işi sevemiyoruz, sevdiğimiz işi yapamıyoruz. Ne oluyor? Böyle bir mutsuzluk, böyle bir negatif, böyle bir değişik bir şey salgılıyoruz etrafta. Şimdi baktığımız zaman ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Baktığınız zaman emin olun sizdeki sorunların muhtemelen birçoğu bende de vardı. Düşünüyorum da yoktur ya benim maddi sorunum. Düşündüm de şöyle bir, şimdi aranızda maddi sorun olan vardır, benim maddi sorunum yok. Düşündüm de bir sağlık sorunu olan vardır, ne bileyim cinsel o şey ya, benim yok. Düşünüyorum da aranızda aradığı mutluluğu bulamayanlar vardır, ben onu da bulmuşum. Aranızda belasını bulamayan, ben belamı da bulmuşum. Var var. Yani şöyle, olayın özüne gelecek olursak bak, bugün bundan bahsedeyim, yarın başka bir şeyden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim konu şey şu, sahip olduğunuz şeylerin kıymeti bilin arkadaşlar. Yani harbiden diyorum, bu çok basit bir şekilde baktığınızda görüyorsunuz ya, gördüğünüz şey, bunun kıymetini bilin. Çünkü bu dünyada baktığını göremeyenler var. Yani şu anda duyduğunuz şeyler var ya, duyduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Çünkü insanlar, duyamayan insanlar var bu dünyada. Arkadaşlar şu an yürüyorsunuz ya, yürüdüğünüz yolların kıymetini bilin, yürüyemeyenler var. Bak gerçekten bunu polyanacılık falan diyorsun ama değil aslında. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? İşiniz var ve hakikaten işinizin kıymetini bilin, o işe ihtiyacı olanlar var. Ya evliliğinde mutsuz olanlar vardır diye tahmin ediyorum aranızda. Emin olun evliliğinizin kıymetini bilin. Çünkü harbiden evlenecek, mutlu olacak birini bulamayanlar var. Evlat sahibi olanlar var ve bundan belki de ilk günleri ise böyle. İşte gece çocuk uyutmuyor, ağlıyor sürekli, sıkıldım bunaldım falan. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz ki evlat sahibi olmak için yanıp tutuşanlar var. Şu an sizin sahip olduğunuz ne varsa ona sahip olmak için ömrünü harcayanlar var. O yüzden şu üç günlük dünyada sahip olduklarınızın şeylerin farkına varın. Aldığınız nefesten başlayın arkadaşlar. Aldığınız nefesten gördüğünüz manzaraya kadar, duyduğunuz güzelliklere kadar her şey. Yani şu an harbiden dalgacım dur ya, gırtlağa kadar borca dayanmışız zaten, kartları takla attırıyor ya, dur o borç borç dediğin ne, ödemeyin lan, gelip canınızı mı alacaklar, boş verin oğlum. Yani siz kıymetini bilin, hayatın kıymetini, sahip olduklarınızın kıymetini, sonra her şey kendinden çözülür ya, emin olun her şey rayına yoluna biner.

0: Artık bilenler biliyor ama bugün de söyleyelim, en azından bilenler bilmeyenlere bir kere daha söylesin. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Ama şöyle bir detay var.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Biliyorsunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü servis de Yağmur Catering Yemekçilik'te. Aynı zamanda ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga Gün'ün 24 saati takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Katkılarından ötürü Yağmur Catering Yemekçiliğe, işletmecisi Cumali Usta'ya, Veli Ahtı Ömer'e ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir. Teşekkür ederek borcumuzu öderiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik

0: Hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44. Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin'in açılış törenine katıldı. Büyükşehir Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak hayata geçirilen proje ile iş yaşamının birçok aktörü Garaj Mersin ve Kampüs Mersin çatısı altında bir araya getirilecek. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin projesi ile öğrenciler ve iş arayanların iş dünyası ile buluşacağını ifade eden Başkan Seçer, bir tarafta öğrenciler, iş arayanlar var, bir tarafta da yatırımcılar, iş insanları var. İkisi burada buluşacak. Öğrenci kendini tanısın, keşfetsin, ona ihtiyacı olan yatırımcı da kendi işletmesinde çalıştıracağı en iyi elemanı burada keşfetsin ifadelerini kullandı. Güzel, doğru ve temiz işlerin emek ve zaman istediğini belirten Başkan Seçer, Mersin'de güzel işler oluyor. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri iş dünyasıyla kurduğumuz iletişim. Biz kamuyuz ama kamunun yıllardır kabul gören o asık suratını, mesafeli duruşunu yenen, özel sektör ile belediyeyi bir araya getiren bir çalışma yaptık. Bu da bir vizyon projesidir dedi. Çağımızın belediyecilik anlayışının çağın ruhunu okuyan bir belediyecilik olduğunu ifade eden Başkan Seçer, herkesin taleplerine cevap vermek, her kesimi yaşadığı yerde mutlu etmek, geleceğe hazırlamak zorundayız. Bunları yaparken de kamucu yaklaşımla hareket eden bir belediye başkanı için sınıf ve siyasi görüş farkı olmaz diye konuştu. Mersin'in üniversite öğrencilerinin en çok rağbet ettiği iki kentten biri olduğunu söyleyen Başkan Seçer, öğrencilere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle Mersin'i gerçek anlamda bir öğrenci kenti yaptık. Öğrenciler güvenli, ucuz, huzurun, barışın ve gençleri seven ailelerin olduğu bir kentte yaşıyor ifadelerini kullandı. Rant konusunun toplumun en hassas noktası olduğuna işaret eden Başkan Seçer, esas kazanımların kamuya ait olduğunun altını çizerek tüm sahiller halkındır. Bu sahilde farklı gelir getirici yatırımlar olabilirdi. Ancak 7,5 kilometrelik sahilde Mersin halkına kar amacı gütmeden hizmet eden kafeler, sosyal tesisler, okuma salonları var. Şimdi Garaj Mersin ve Kampüs Mersin de burada yerini aldı dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardı.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.
2: Evet, birbirinden değerli sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine bu akşam sizlere Boğaz'ın incisi Emirgan Köy.

Kaç sabah uyandım sensiz, kaç akşam ağladım sessiz. İçimde bir yangın var. Ayrıldık, ayrıldık. Ayrıldık sevgilimle, ayrıldık bir tanemle, ayrıldık her şeyimle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358

0: 51 326 90 12 624 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin.

0: iddia ediyoruz. Bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Damar denince damarın tek adresi
6: Mersin FM.
5: Hep damar. Full damar.

diye kanılar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar sürüyor. Operasyonda Boğaziçi Anonim Şirketi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğ'le 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunuyor. Trump tehditlere devam ederken İran'da halka silah eğitimi verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. İran'daysa camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verildi. Muttatır'la otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'de polis ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle çeşitli malzemeler ele geçirildi. Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 miktar kenevirle tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaşların kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine belediye ekipleri tarafından müdahale edilen çöp evden tonlarca katı atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden evdeki atıklar iş makineleri yardımıyla tahliye edildi. Erdemli'de birçok ülkeden konukların da yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Tarsus Kızı Öğrenci Yurdu masa tenisi takımı Zonguldak'ta düzenlenen müsabakalarda Yurt Lig Türkiye Şampiyonası

0: sıralamasında dördüncü oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
7: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
8: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
9: İster tıkla, ister uğra.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
12: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, advanced comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
13: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 74-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.

Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında.

0: Buradaki lezzet, Çukurova Ekmekçilik.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Mersin FM

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16.

0: 16 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Bir rüya gördüm yine dün gece. Öyle karışıktı ki sanki bilmece. Bir binanın tepesinde rüzgara karşı kaya gibi çakıldım yere düşünce. Ölümün gerçekti, yokluğum ziyan. Yüreğimdesin benim, gerisi yalan. Böyle sensiz gelip geçiyor zaman. Veren Allah, alan Allah. Senin için bile olsa bu emanet cana kıymam. Gördüğüm rüyaya uymam.
1: Reklam tanıtır.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da

0: Bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganı ile düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda

0: konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem in

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını

0: doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Bitirdin beni, bitirdin beni, bitirdin beni.
1: Mersin FM 104.6.

0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlar sürüyor. Operasyonda Boğaziçi Anonim Şirketi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğ'le 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunuyor. Trump tehditlere devam ederken İran'da halka silah eğitimi verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak dedi. İran'daysa camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verildi. Muttatır'la otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'de polis ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle çeşitli malzemeler ele geçirildi. Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevirle tohumu ve 5400 adet boş makaron ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde vatandaşların kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine belediye ekipleri tarafından müdahale edilen çöp evden tonlarca katı atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden evdeki atıklar iş makineleri yardımıyla tahliye edildi. Erdemli'de birçok ülkeden konukların da yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Tarsus Kızı Öğrenci Yurdu Masa Tenisi takımı Zonguldak'ta düzenlenen müsabakalarda Yurt Lig Türkiye Şampiyonası'nda 4. oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 23 01 0324 323 23 01.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sofralarımızın tadı

0: Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
11: ...33 AK 022.
12: Yolun açık olsun. Devam et.
13: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin efendim.

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın kesin, benden ayrılıyorsun. Bana

Canım, bir tanem, sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına, elveda.

nereye kadar çekerim sanıyorsun? Onu sanmaz tavrımı. İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, ses ediyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına. Elveda, elveda.

0: 31 ELZ 735.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım. Can canız, can canız.

İşte o kadar. Bütün duygularım

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.

0: tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı...
6: Ama elimizden kaçırdık.
7: Şoför Mahalli.
8: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
9: Reklam tanıtır.
10: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçemiz uygun.
11: Çukurova'nın en delikanlı radyosu.
12: Mersin efendim.
7: Şoför Mahalli.
8: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
9: Reklam tanıtır.
10: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

Mersin. Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: geçişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
7: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bugün yine yağmurlu bir güne uyandık ve hala devam eden bir yağmurla birlikteyiz. Ya bu yaz ne zaman gelecek ya? Gelsin bir an önce, olmuyor böyle. Zaten yağmur oluyor, hemen biz bir melankoli, böyle bir karamsarlık, anında duygu değişimleri yaşıyoruz burada. Sanki hiç ağır arabesk çalmıyormuşum gibi daha da böyle ağır ağır şeyler çalasım geliyor ama yok, yapmayacağım ya. Zaten hava kapalı, biz de kendimizi iyice kapatmayalım, hiç gerek yok. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'yı, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0530 8273 66 66. Sizler bizlerle mesajlarınızı paylaşın. Bizler de sizlerin mesajlarınızı herkese paylaşalım. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Diyelim ve o zaman sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakayım.
8: Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmezsem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yılların. Giderken saçtığın hatıraları topluyorum sırtalarda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor. İçimden dünyalar sürüyor.

0: insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yollarım. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yıllarım. Sensizlik ne uzun bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlıklarda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi günün tam ortasındayız. Sabahın telaşı geride kaldı. Akşamın planları da henüz başlamadı. Tam da şimdi kendimize dönmenin zamanı. Biraz yavaşlayacağız, biraz dinleyeceğiz. Çünkü belki de en çok buna ihtiyacımız var. Ne olursa olsun gün bize ait. Olanlar oldu, olmayanların işte planlar daha yapılmadı ama ne olursa olsun dediğim gibi bize ait. O yüzden hiçbir şeyin canımızı sıkmasına da izin vermeyelim. Biraz duralım ya. Zaten her şey yeterince yorucu ve koşturucu, zorlayıcı. Biraz müziklere odaklanalım. Biraz sakinleşelim istiyorum. Nasıl yaşayacağım? Demek ki bir aşkta böyle... Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Senden bir hatıra diyecek. Senden bir hatıra saklayacağım.

0: Mendilin varsa ver ağlayacağım, senden bir hatıra saklayacağım. Cengiz Kurtoğlu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Selin yayında.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günlerde.

0: etkiler.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
4: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayat hızla akıp giderken biz de peşinden koşuyoruz ama şu an tam bu anda her şeyi bir kenara bırakıp sadece bu güzel müziğe kulak verebiliriz. Çünkü bazen en iyi mola hiçbir şey yapmamaktır. Bayılıyorum ya. Hiçbir şey yapma. Bir güzel de müzik dinle böyle. Ama o an başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece müziğe odaklanacaksın. Başka türlü anlamı kalmıyor çünkü. Kalırsam hasretle uyuyup bir daha hiç kalkmazsam sensiz bu. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Daha dün gibi tanışmamız. Biz sanki doğuştan nişanlıyız. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgili Selin de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi belki bir masanın başındasın şu an, belki yoldasın, belki evde bizi dinliyorsun. Ama nerede olursan ol, dediğimiz gibi bu an sana ait. Sadece sana ait. Günün ortasında küçük bir kaçış, büyük, iyi bir his bırakır. Yani küçük deyip geçmeyin yani. O kadar iyi gelir ki bize aslında bu kaçış. O yüzden şimdi biraz kendimiz için dinleyelim bu güzel şarkıları. Bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgi Selin de Ezgiler Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ayrıca bugün çalacağım en güzel şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibine ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

bırakın. Bırakın bugün öyle. Beni böyle kahredense bu zavallı kudüsteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

Çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre.

telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı.

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
3: Reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz yayınımıza. Bir mesajımız var, onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, ben Orkun. Arabada yoldayım ve sizi dinliyorum demişler. Özellikle bu saatlerde bu müzikler çok iyi geliyor. Selamlar, kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız bizler için demişler. Çalmaz olur muyuz? Hemen koyduk. Peki sizler bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Belki bugün istediğiniz gibi gitmemiştir ya da tam tersine her şey yolunda olabilirse, dilerim öyledir ama ne olursa olsun dediğimiz gibi bu an sizin anınız, günün ortasında. Kendinize verdiğiniz bu küçük zaman belki de en kıymetli hediye olabilir sizler için. Kendinizi her zaman ön plana koyun, her zaman. Önce siz, başkası sonra. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı da ayrıca kendilerine armağan etmek istiyorum ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Dinleyin geceler sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
4: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden bir mesaj almışım. Şimdi o mesajı paylaşacağım sizlerle. Selin Hanım, ben sizi radyo istasyonumuzda dinliyorum. Kahve içmek için anonsunuzu bitirmenizi bekliyorum. Kim acaba bu güzel mesajı paylaşan bizlerle? Hangi değerli dinleyici? Zeynep'e selamlarımızı gönderelim. Yok öyle ömrünüm. Şimdi kahve dedi, bizi vurdu yani. En can alıcı yerimizden vurdu. O yüzden şimdi hemen sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Koşa koşa malum işte kahve içmemiz gerekiyor. Teklif Zeynep'ten gelince işte reddedemiyorum asla. Çok cezbedici geliyor bana. Bu arada bu şarkıyı da sabah uyanır uyanmaz söylemeye başladım. Nedense bana geliyorlar böyle arada, uyanıyorum ve arabeskle uyanıyorum. Neden ve nasıl bilmiyorum. Yazık bana, yazık bana. Uyanır uyanmaz da bu şarkı gelmez aklına ya. Bana, gün boyu da dilime dolanmıştı bu arada. Bozuk bana, yazık bana. O yüzden tabii ki sizlere de dinletmek zorundayım. Mecburum yani. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yazık bana. İbrahim Erkal sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her

0: marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Mersin FM 104.6 frekansında Özber Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgiselinde Ezgiler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.

0: arkadaşlar, mesai saatlerimizden dolayı sizi ancak gece dinleyebiliyoruz. Şu an canlı yayınınızı yakaladık. En güzel şarkıları başta kendime, daha sonra saygıdeğer abim Uğur'a armağan ediyorum. İşinin başında olan tüm emekçilere de selamlarımı gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gurbet, gurbet. Gurbet Oğuz Yılmaz yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvencemiz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Global Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. Şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum. Acılardayım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin

0: FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansından kaldığımız yerden

Şimdi bir dinleyicimizin mesajını daha paylaşacağım sizlerle. Sensiz geçen yıllarda sevginle büyüdüm, sabrınla güçlendim. Tez zamanda tüm mutluluklara kavuşmamızı ve tüm hayallerimizin gerçekleşmesini diliyorum. Mutlu yıl dönümlerimiz olsun, 5. yılımız kutlu olsun diğer yarım. En güzel şarkıları bize armağan ediyorum demişler. Allah mutluluğunuzu bozmasın inşallah diyelim. Ve selamlarımızı da gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey Ceylan'ım. Ayrılık olmaz Maral'ım. Ayrılığa budan dayanmaz. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım. Bu can ayrılığa dayanmaz.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bazen bir şarkı hiç tanımadığın birinin elini omzuna koyması gibidir. Anlıyorum der ve aynı zamanda yalnız değilsinler. Şimdi eğer bugün anlaşılmaya ihtiyacınız varsa bırakın bu güzel şarkılar sizlere eşlik etsin. Çünkü bazen kelimeler yetmiyor. Kelimelerin yetmediği o boşluğu da biz şimdi bu güzel şarkılarla dolduruyoruz işte. Şimdi sizlerle bir mesaj paylaşacağım ve sonra sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakacağım. Selin Hanım, ben Murat Çukurova İnşaat'tan selamlar, programınızın takipçisiyiz. Bizler için de İmparator'dan bir şarkı çalın demişler. Çalmaz olur muyuz? Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar diliyorum sizlere. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yalan. Seni sevmediğim yalan. İbrahim Tatlıses, namı değer İmparator. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin FM.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
5: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Sulu yemek ve kahvaltıda yağ

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir.

0: Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
3: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Şarkının girişini duydunuz mu? Harika ya, bayılıyorum. Zaten şarkının girişi de genelde kendini belli ediyor bu arada. Diyorsun ki bu şarkının kötü olmaması, kötü olması imkansız olmaması. Yani çok. Çok zor, çok çok. Bunu ben girişiyle mahvedenler serisine alayım ya. Şu an çok kafama yattı bu ara. Bu arada beni Sevgi Selin Dezgiler Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz. Yaşama, ölmekte hazin geliyor. Ve eğer şimdi koşuşturmacanın içinde kaybolduğunu hissediyorsan yalnız değilsin. Ama unutma, bazen sadece bir şarkı bile seni sana geri getirebilir. İşte şu an tam o yerdeyiz. Her şeyi bırakın, sadece şarkıya odaklanın. O kadar güzel ki. Evet, o zaman şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Hazin geliyor. Hakan Taşıyan yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

hançeri bağrından çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Günün yükü omuzlarınızda olabilir ama müziğin hafifliği de burada. Hayat sadece yetişmek değil, aynı zamanda hissetmek de ve en önemlisi bence. Bazen durup bir nefes almak, rahatlamak gerekiyor gerçekten. Başka türlü olmuyor, devam edemiyoruz çünkü. Şimdi bir ateşe attın beni, Sara yorumuyla sizlerle radyonuzda.

0: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Hadi git yat, vakit hayli geç oldu. Git yat, 2:30-3 oldu. Git yat, gözlerinin içi doldu. Unut artık onu, git yat. Hadi git.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Çukurova'nın en delikanlı radyosu.
2: Versin efendim.
3: Haberler.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi.
3: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin.

0: edin 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programına başlıyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerini en efsane seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bazen koca bir şehirde milyonlarca insanın içinde kalırsınız ama ışıklar sönük, her yer kapkaranlık bir zindandır. İşte o anlarda yalnızlık bedeninizde bir kor gibi gezer durur. Şimdi o yalnızlığa sitemedenlerin, çıkıp da yüreğime gel ışıkları yak diyenlerin sesine kulak verelim. Gel bahtımın kar beyazı.

0: Üniversite Alevi.
1: Şimdi de Taverna'nın babalarından Arif Susam'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Evliler de sevebilir diyecek Arif Susam. Kınamayın bizi dostlar, evliler de sevebilir. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

0: Stani ve Stani devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersin'le buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
6: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

0: parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
2: Reklamların ardından devam ediyoruz. Şimdi sırada bizleri gurbet ellerden alıp eski günlerin o derin anılarına götürecek, dinlerken taş yürekleri bile sızlatabilecek çok özel bir klasik var. Taverna müziğin, duygunun ve kalpten gelen bestelerin eskimeyen sesi. Arif Susam bizlerle. Yüreğinde gurbeti yaşayanlara, uzakta olup da aklı hep bir yerlerde kalanlara ve anılarıyla yaşayan tüm dostlara armağan olsun. Arif Susam, kulağını çınlatacağım diyecek

Candostum, özel plaklığın çok değerli sahibi, Şahin Özel Bey ve değerli eşini dansa davet ediyorum. Senden çok uzak

Mersin FM 104.6 frekansında kalbi sevdayla atan tüm herkese selamlar olsun. Hani bir duamız vardı Tanrı'dan, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. İşte o birleşen ellerin, yarım kalan hayallerin ve bitmeyen gecelerin şarkısı gelecek. Çevresine bakıp da bir ben miyim bu derdi çeken diyen herkes için çalıyor şimdi bu şarkı. Kendini o yalnızlıkta bulanlara, sevdasına karşılık bulamayanlara gelsin. Ferdi Tayfur benim gibi sevenler diyecek.

Mersin FM 104.6 frekansta. Kalplerin ve duyguların tek adresinde şimdi çok özel bir köşedeyiz. Gökhan Güney resteriyle sizlerleyiz. İlk şarkıda bir hıçkırık tutar, gülmek istesem, çıkmaz olur yolum, gitmek istesem diyerek çaresizliğin en derine işleyen tarifini dinleyeceğiz Gökhan Güney'den. Ardından da hasret ağında tutsak kalanların sesi yükselecek frekanslarımızda. En güzel yılları bir fırtına gibi yerle bir olanların, gençliğini ümitler peşinde harcayanların, isyanına ortak olacağız. Bir volkan misal yaktın, kül ettin, dönsen de kalbimde yerin mi kaldı diyeceğiz hep beraber. Gökhan Güney resteli sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında başlıyor.

0: duvar resitali.
1: Arabeskin ve damar şarkıların o has, dertli seslerinden birine, Etkin'e kulak verelim şimdi de. Sevdasını ömür adayanların, her gün ümitle yollara bakanların haykırışından bahsedelim. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün unutup sonra biter mi sandın? Leyla ile Mecnun'u bile kıskandıracak bir sevdanın bu can bu bedenden çıkana dek sürecek o asil duruşuna şahit olalım şimdi. Etkin, heves mi sandın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsane restellerini efsane seslerinden dinliyoruz. Bugün de son restelimizi Etkin'den dinleyeceğiz. Evet, güzel bir veda şarkısıyla Etkin'le sizlere veda edeceğim. Dertli gönülleri adeta darmadağın edecek o acı veda yükselecek frekansımızda gözyaşlarının çare etmediği artık elimi bırak her şey tadında kalsın denilen o geri dönüşsüz yolculuğun hikayesi başlayacak. Muşi kadar titrek olan mutluluklara hüzünlü bir hoşça kal güzel kız vedası eşlik edecek. Etkin sizlere hoşça kal diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında benimle birlikte Babalar Resteli'nde görüşmek dileğiyle. 104.6 frekansında kalın. Harika şarkılar ve mükemmel programlarımızla sizlerle olmaya bizler devam edeceğiz.

Ne gecem bitti, ne gündüzüm yalan olmuş gül oldu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kızımız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: Dağlar ve sitemli sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve

Bakmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak.

0: Tak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç için tören düzenlendi. Düzenlenen törenle şehitler son yolculuklarına uğurlandı. İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda müdahale başlattı. Kriz masası bazı teknelere İsrail askerlerinin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın kesildiğini duyururken çok sayıda aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Alıkonulanlar arasında 11 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre gerçek işsizlik oranı %30,4'e yükselirken istihdam edilenlerin sayısı 301 bin kişi azaldı. Yasa dışı bahis konusunda bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi. 50 gözaltı var açıklamasında bulundu. Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kuruldu. Vatandaşlar görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda belediyeye ait otobüslerin tüm gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Mersin Ticaret Borsası Mersin tarımına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği ifade edildi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilirken etiketsiz ürün bulunduran tezgah sahipleri mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin.

0: Türkiye'nin en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
5: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Mimci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen

0: C5 Air Cross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Air Cross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sarhoşum, berduşum, akşamdan kalmışım yine vay başım.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben.

Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 390.

0: 0537 56 56 56 0537 399 77 56 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Haramdır yoluma senden başkası. Olmadı, olmayacak senden sonrası. Yasakmış ömrümün sensiz olması. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Sensiz olmaz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku kadın erkek atlet 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Dünya Çiftçiler Günü'nde Silifke'de üreticilerle bir araya gelerek Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla düzenlenen Silifke Yeşil Ovacık İçme Suyu 1. Etap açılışı ve tarımsal destekler törenine katıldı. Törende üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus kent içi trafiğinin yoğun aktığı Adana Bulvarı'nın Hürriyet Caddesi ile kesişme noktası olan ve araç geçişlerinde sıkıntı yaşanan kavşakta kapsamlı yenileme işlemi yaptı. Büyükşehir, 82 evler ile Fevzi Çakmak Mahallesi sınırını oluşturan ve çevresinde resmi kurumlar, alışveriş merkezi, çok sayıda konut ve iş yerinin bulunduğu kavşağa denk gelen alanda kaldırım düzenleme çalışması da yaptı. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ÇİMSA işbirliği ile her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyelerini teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu güzergahı bu sabahtan itibaren trafiğe kapattı. Çalışma bitene kadar trafik akışı alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi Kilikya yolu yürüyüşü düzenlendi. Gençlik Şehri Mersin sloganı ile gerçekleştirilen program kapsamında düzenlenen yürüyüşte tarihi Kilikya yolunun Kanlı Divane, İlyas Sebaste ve Kız Kalesi parkuru yürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konserde Türk pop müziğin son dönemdeki dikkat çeken isimlerinden Mert Demir'i Mersinler buluşturuyor. 19 Mayıs Salı günü Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları 19 Mayıs Salı günü tüm hatlarda ücretsiz yolcu taşıyacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin.

0: sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
12: Damardan kalbe.
11: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim cümlesine hepinize selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Fırat'la Damardan Kalbe programımıza başlıyoruz sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Samet Eşerbi'ye buradan selamlar. Kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim ekibine. Kolay gelsin diyelim. Bu güzel şarkı öncelikle onlara armağan olsun. Ve şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize gelsin. Tabii ki mesaide çalışan tüm değerli emekçi kardeşlerimizi unutmayalım. Bu güzel şarkı sizlere de armağan ediyor. Allah kolaylıklar versin. Şu dakika itibariyle ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendiriyorsunuz sevgili dostlar. Evet, güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Böyle ağır değil, orta ritimli bir arabesk şarkı. Emrah sizlerle olacak. Hoş geldin gülüm isimli o güzel yorumuyla. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında da mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Hatırlatmıştım değil mi telefon numarasını, ben unuttum. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu şarkı sonrasında mesajlar okunmaya başlayacak.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Mersin efendim.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: geldin gönlüme, hoş geldin gülüm. Emrah, radyonuzda sizlerleriz sevgili dostlar. Startımızı bu güzel şarkıyla yapmış olduk. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz arkadaşlar. Silifke Atayurt'ta. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. Kolay gelsin efendim. Haydi bakalım İbrahim Tatlıses'çiler, İmparatorcular. Bu güzel şarkı sizlere gelecek. İyi yayınlar Fırat abi, ben Çınar Başbuğ. Yolumu aydınlatan Andiyerli, ışığımsın, babamsın, atamsın, senin yerin, benim başımın üstünde canım babam, seninle birlikte hayat çok daha kolay. İyi ki varsın sıradaki bütün şarkılar, babam Kürşat Öze, amcalarım Mazhar Kör ve Emrah Gezgin'e gelsin demişler. İlk sıraya kapan dinleyicimiz, sevgili kardeşimiz Çınar oldu. Az önce bir bakıyorum böyle saatler tam böyle saati doldurdu. An itibaren mesajlar tıkır tıkır düşmeye başlıyor. İlk artık kim geliyorsa işte sevgili Çınar'ın bugünkü mesajı ilk bize ulaştı. Dertli dertli açtım sana. Onu da okumuş olduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ümran Şahin. Bazı özlemlerin tarif olmaz. Tıpkı eşim olan Özlem gibi sıradaki şarkı. Kipriğine kadar aşık olduğum canım eşim Muhammed Ali Şahin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ah gücüm sensin. Derman bana sen. Ben Boyraz babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşim Mert Alış, Beysat Demir, Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Azaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Sıradaki parçayı Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır sevdiğim, elbet bir gün kavuşuruz demiş sevgili kardeşimiz. Dertli, günüm dertli. Yeniden Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Olur da bir gün çok sıkılıp dara düşersen, seni canımdan çok seven bir annen var. Evet. Sakın unutma biricik oğlum Belihan Çelik diyerek mesajını sonlandırmış. Atayurt'a da selamlarımızı gönderelim. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a seni çok özledim canım sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Bir mesaj daha paylaşıp bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. Eşinden canından çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Bu gözlerin hep seni sevmiş, bir başkasına bakmaz. Her gece özleyerek uyuyorum ve her sabah seni severek uyanıyorum. Sen benim her şeyimsin, gözlerini kapat, huzurla uyu. Seni sonsuz seven eşin var, seni çok özledim, sana çok aşığım, dünyam benim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Haydi bakalım, İmparator yorumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürübe! Allah'ına
3: kurban. Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.
5: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Haftam dertli, günüm dertli. İmparator yorumu radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Daha önce söylemiştim, yine hatırlatmak istiyorum. Bu çalan şarkılar benim sevdiğim ve uzun zamandır çalmadığım veya işte dinlemediğim, dinletmediğim şarkılardan herhangi birileri yani. Seviyorum. Mesela bu şarkıyı ben çok seviyorum. Selahattin Özdemir'in Gece Olunca şarkısı. Hiçbir zaman duygusal olarak şarkıları seçmiyorum buradan. Buradan hatırlatayım yani. Kimse sonra benim duygularımı ortalık ayağa kaldırmayın. Biliyorum daha önce ben çok uzun zamandan beri bu mesleği yaptığım için 14 yaşından beri yapıyorum. Daha lisede okurken 17 yaşındayken hem program yapıp hem okuyorduk işte. O zamanlar dediğim gibi böyle işte gelin şarkıları çalmak istedim. Arka arkaya 5-6 tane çaldım işte. Hakan Taşıyan'ın Gelin Olduğun Gece, işte Cengiz Kurtoğlu Gelin Olmuş Gidiyorsun, Ümit Besen Nikah Masası, Mersin'de İsmail Gelin Arabası. Bunları arka arkaya çalmıştım. Mersin'de benim adımı çıkartmışlardı. Fırat'ın sevdiğin evleniyor diye. Resmine bakıp hasretim. O yüzden bu şarkıların hiçbir önemi yok. Hatırlatayım yani. Olunca giderken yeri gelir ayrılık şarkısı olur, yeri gelir sevgi şarkısı olabilir. Hiçbir şekilde duyguyla alakası yok. Yani burada içimiz kan ağlasa bile biz bunu size yansıtmayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hasretinle yanarım gece olur. Evet, Selahattin Özdemir'le devam edeceğiz demiştik duyduğunuz üzere. Mesajlarınızı paylaşmaya devam edelim. Bakalım nerede kalmıştık. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Mazhar Kör. Seni her ne kadar sevsem de artık ilişkimizin senin için bir öncelik olmadığını görüyorum. Aslında bu kimsenin hatası değil. Sadece birbirimize sunabileceklerimizin çoktan ötesini geçtik biliyorum. Her şeyi bitirmek en iyisi olacak. Hoşça kal demiş. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. İyi akşamlar. Sıradaki tüm güzel parçalar İsmail Nur'a

0: Necati Yörük, Bediran Dölek, Adnan Yörük, Ertuğrul Coşkun, Ümit Mülayim ve Feyyaz Nur'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Kardeşim ben Aliattin diye Mensur'daki şarkılar. Benim has yeğenlerim İkizler Suat ve Fuat Tekir için gelsin. Hayırlı işler, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Tarık Akan için. Aşkın Nur Yengi'den Serserim Benim şarkısını çalar mısınız demişler. Vallahi çok sevdiğim bir şarkıdır. Serserim Benim şarkısı. Çalmayı çok isterdim ama. Yani şimdi sizinkini çalarsak diğer dinleyicilerimize haksızlık yapmış olacağız. Zaten dediğim gibi 14-15 tane şarkı çaldığımız için yetişmez. Tüm dinleyicilerimizin istemiş olduğu şarkı yetişmediği için çalamıyoruz maalesef. O yüzden biz şarkıları seçiyoruz. Siz sadece gönderiyorsunuz. Gece olunca. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar Fatih abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Gündüzüm gecem belli değil. Seviyorum seni yalan değil. Senin sayende oldum aşık. Görmez gözüm senden başkasını artık. Vallahi ne güzel olmuş bu şiir. Yener ve Mutan Nail'e Sudenaz, Sena Ecir kardeşleri sıradaki parça babam Salih Ecir için gelsin demişler. Selam ben Mustafa Alpaltun Enderlim, Deniz Giray Uyanığa gelsin. Ben seni İstanbul Boğazı'ndan, İstanbul Boğazı'nda Ankara Ayazı'nda değil Silifke'nin Poyraz'ında sevdim. Söyledim ben aşkımı Silifke Poyraz'ına, söylemedi mi sana demiş. Valla şu anda Poyraz esmiyor. Ama eserse mutlaka ulaştıracaktır eminim. Bazen bir zaten bu yağmurun arkasına mutlaka bir Poyraz esecektir arkadaşlar. Bazen bir yağmur gibi. Evet, Selahattin Özdemir ile sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Gece olunca diyecek. Sonrasında bakıyoruz çok kısa bir reklam aramız var. Reklam saatimiz gelmiş. Olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Reklam olmazsa radyo olmaz. Radyo olmazsa biz olmayız. Biz olmazsak siz dinleyecek radyo bulamazsınız. Zaten kala kala bir tane kaldık burada. Bunu da kaybetmeyelim değil mi? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Haydi bakalım Selahattin Özdemir sizlerle gece olunca.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
11: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531

0: 210-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
15: Fırat'la Damardan Kalbe.
16: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Evet, ilk yarım saatimizi geride bıraktık. İkinci yarım saatimize başlamış bulunmaktayız ve Derya Bedavacı ile devam edecek birlikteliğimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Göz Bebeğim Sürmeli Oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Dünyaya bin kere gelsem bin kere yine senin annen olmak isterim. Seni koruyan dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Çabaladığım her şeyin enkazında kalıyorum. Bu çok ağır. Sadece benim çabamla olacak. Her ne varsa olmasın artık. Sıradaki bütün şarkılar Kürşat Öze gelsin demiş dinleyicimiz. Bugün hayırdır ya, böyle herkes bir ayrılık mesajı gönderiyor. Hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar. Ben Mithat Altıbaltın. Öncelikle sağlık, sıhhat dilerim sana demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkılar. Vallahi böyle giderse var ya, hiç sağlık, sıhhat kalmayacak ha. Niye diyeceksiniz? Vallahi yağmurda ıslana ıslana geldim bugün. Vadim bari giderken ıslanmayayım. Bu şekilde gidip gel yaparsak yani her an hasta olabilirim zaten. Çok o en ufak şeyden de hasta olan bir insanım yani. Şimdilik bir yağmur yok, bakalım artık. Bir buçuk saat sonra ne olur bilemem. Devam edelim mesajları da okumaya. Sıradaki şarkılar abim Mustafa Alfaltun, kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Yusuf Kaya, Musa Askay, Lokman Yeşilyurt, Nazar Kör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için Allah'a emanet olun demişler. İyi akşamlar, ben abim Hüseyin Arslan'a Ferhat Tunç'tan Bir Kanardan türküsü armağan etmek istiyorum demiş. Vallahi kardeşim, dediğim gibi çalamıyoruz maalesef. Sıradaki şarkı size ve ailenize, sevdiklerinize armağan olsun. Selamun aleyküm, ben Yusuf Bediran Arslan. Mersin Tarsus Çana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'de bulunan Bilen Tur Lojistiğin sahibi Mehmet Şerif Biciş ve Hüseyin Arslan'a gelsin. Hayat sadece cesurları ödüllendirir diyerek mesajını sonlandırmış. Alem dursa Mustafa Durmaz abimiz. Şu anda sesimize kulak veremiyor biliyorum. Program öncesinde yazmıştı. Yayınınız yok diye. Aslında yayınımız var. Var ama uzak bölgelerde yayınımız yok şu an. Vericimizin bulunduğu bölgede ne olduysa biliyorsunuz. İki gündür fırtına, kıyamet. Gidip de bakamıyoruz yani arıza nedir diye. O yüzden şu an yedek cihazla yayını yaptığımız için uzak yerlerde yayınımız yok. Ama olması gereken yerlerde de var yani. Ama Mustafa abimiz de dinleyemiyor maalesef. Selamlarımızı gönderelim kendisine ve ailesine. İyi yayınlar Fethi abi, İstanbul'dan yazıyorum. Ben Tülin, Belihan Çelik, seni çok seviyoruz. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle her şey gönlünce olsun demişler. İstanbul'a da selamlarımızı gönderelim. Evet, lafı fazla uzatmayalım. Bu güzel şarkıda da sizleri baş başa bırakalım. Derya Bedavacı, o sen değilsin diyecek. Az önce reklam arasında düşündüm de hani demiştim ya, 5-6 tane şöyle gelin şarkısı çalmıştık. Onu yarın yapalım mı? Çalalım da bir dedikodu çıkarsınlar ya, Fırat'ın sevdiği evleniyor diye.

0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara.

0: Vallahi var ya, bu abla ne söylese yakışıyor ya. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Derya Bedavacı. O Sen Değilsin isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluştu radyonuzda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Derya abiciler hazır mı?
0: Vallahi mükemmel bir şarkı gelecek Ferdi abiden, bakın hatırlatayım. Şimdi gelen mesajımız arkadaşlar, program daha başlamadan önce gelen mesajlardan bir tanesi. Bakın hatırlatayım. Yani bu mesaj atıldığında daha reklamlar vardı, program başlamamıştı. Yani düşünün, o kadar mesajların yoğunluğunu düşünün ki. Daha 45 dakika önce gelen mesajı, yani 40 dakika önce gelen mesajı okuyoruz sizlere şu anda. Daha yeni, sırası daha yeni geldi, hatırlatayım yani. O yüzden hani bir tane mesaj gönderdiyseniz ikinciyi atmayın arkadaşlar ki. Hani göndermek isteyenlerin hakkına geçmeyin. Hak geçmesin lütfen. Selam yayınlar Fırat abi. Sevdam Enes'im, güzel gülüşüne kurban oldum. Rabbim bunca yıl vermediği her şeyi seni bana vermekle tamamladı. Bunca yıl çektiklerin yeter. Al bu senin, huzurun, sahip çık ona, sıkı sıkı sarıl. Bu senin hediyendir dedi. Yoluma yol, canıma can etti. Binlerce kez şükürler olsun demiş. Seni çok seviyorum Enes Işıklı. Sıradaki şarkı sana gelsin. Ali Can'a selam olsun demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba Fırat abi, ben Esra. Bir süredir yayını dinleyemiyoruz. Buraları biraz ihmal ettik. Bizi affet demiş. Estağfurullah efendim. Sıradaki şarkı canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum aşkım demiş tabii. Eşin geldi yanına. Gittiniz, gezdiniz, tozdunuz değil mi? Bizi unuttunuz. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Şarkıya bak şarkıya dedik. Mükemmel bir şarkı az sonra sizlerle olacak. İyi yayınlar Fırat abi, ben Gülhan Çelik. Aslan abim Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Her gelen seni soruyor, nereye gitti diye. Herkes seni arıyor. Bilmezler ki en derindesin iki gözüm diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Senin adını çağırır kuşlar, yıldızlar senin simanı yansıtır. Seninle başladı milat, asırlar geleceği bize çağırır diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Evet arkadaşlar, biraz da mesajları yazarken daha kısa yazmaya özen gösterirseniz daha mutlu olacağız. Bizim için sorun değil, ben her türlü okurum. Ama işte süremizi kısaltıyor bu mesajlar, bu tarz mesajlar. Son bir mesaj daha paylaşmak istiyorum. Selamun aleyküm yayınlar Ferhat Bey. Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz. Meğer candan öte bir can daha varmış ve onun adı da evlat. Benim dünyalar kadar yakışıklı oğlum varken ben bu hayatta şanslıyım. Sen benim bu dünyadaki en değerli varlığımsın. Enes Işıklı oğlum, sıradaki parça sana. Ali Can'a, Barış'a armağan olsun. Bir de bana göndermişler. Teşekkür ederim. Benden de sizlere gelsin efendim.

0: 0514-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım, ver coşkuyu kolonlara. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Mersin FM 104.6.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.

var ya, mükemmel şarkılar ardı ardına gelmeye devam ediyor. İşte bir tanesi daha geliyor. Hazır mıyız? Bak bak, şarkının güzelliğine bak. Kim bu, bilen var mı? Bilirsiniz, sözde girmesin.

0: Bilirsiniz tabii ki. Birkaç mesaj okuyacağız. Yine reklam saatimiz gelmiş. İyi akşamları yeniler sıradaki şarkı eşim Murat Ersin Barış'a armağan olsun. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece sen ol yeter. Bir nefesi kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana notuyla demiş. Yayınlar Fırat kardeşim ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. İki gün geçmek bitmedi vallahi. Bekleye bekleye demişler. Bana da ilaç gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. Sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra biricik oğlum Melihan Çelik için istiyorum. Kolaylıklar diliyorum. Selamlar demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Sefa Çetin. Sıradaki tüm güzel parçalar. Dostlarım Erol Üşenmez, Burak Çetinkaya, Bediran İbili, Çağrı Yusuf Işık, Ahmet Kurt'a armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Mustafa Zehir'den. Gerçek dostları Müjdat Bakır, İsmail Ekinci, Okan Okay, Mahmut Sabah, Tuğra Çalışkan, Bülent Yılmaz, Murat Uzun için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamları yeniler cümleten, iyi dinlemeler demişler. Dinleyicimiz adına teşekkür ederim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay, Canım eşime Hüseyin Aldemir'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve kısa bir mesajım var eşime demiş. Olursa bir gün üzülürsen sen yine beni ara. Mutlu edemezsen bile oturur seninle alırım. Kurban olduğum esmerim diyerek mesajını sonlandırmış. Kıbrıs'a selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Fırat abi, ben Esra Serdar. Sıradaki en güzel parçalar canım baba amcalarım için armağan olsun. İsa Serdar, Murat Serdar, İsmail Serdar, Ersin Serdar, Baran Serdar, Ümit Bozkır, Murat Boşkır, Semra Gezici, Seda Serdar, Selin Zorbay, Asena Serdar'a armağan olsun demişler. Şimdi bizim vericimizin olduğu, istasyonun olduğu bölgede elektrik yok ya. Hani mutlaki dinleyicilerimizden mesaj görmedim daha. Nerede mutlakiler? Dinleyemezler ki tabii. Nerede olacaklar? Evet, Mut, Günler, Erdemli şu an Mersin. Hiçbir yerde yayınımız yok. Sadece Silifke. Gidip bakacağız Allah izin verirse. Havalar, hava muhalefetleri bir dinlerse biraz. Gidip bakacağız bakalım ne oldu? Başımıza ne geldi? Haydi bakalım 0553-714-94-96 WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Gökhan Güney, unutulur mu radyonuzda sizlerle?
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.

0: سلام با ما را دوام
1: بابا گیکسن
2: مسیفن یه دورتون.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşu.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in...

0: neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
10: Fırat.

Vallahi ilk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimize giriş yaptık. Şöyle az önce bir dışarı çıkayım, hava alayım dedim. Baktım yağmur yağıyor. Yani bir saat daha yağarsa buradan program çıkışında kesin sırılsıklam olacağız yani, var ya. Dua edin yağmur yağmasın, yoksa yarın bu kardeşiniz burada olamaz. Gelirken ıslandık zaten, üstümü zor kuruttum. E bir de giderken ıslanırsak var ya, yandık, işimiz var, havalarda zor. İyi akşamlarım. Bak Mutan dedim yani, Mutan mesaj gelmedi diye. Dinliyorlarmış ya. Ben Mutan, Selcan Silivke'de bulunan kardeşim Sefa Çiftine gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar demişler. Mut'a selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki tüm güzel şarkı canım kahramanım Aslan Babam Kadir Çelik'e gelsin. Babalar kız çocuklarını bu hayatta en büyük şansıdır. Senin gölgen hiç eksilmesin. Ömrümden iyi ki varsın babam. Seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Allah kavuştursun babana seni, var ya. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. İyi günler. Ben Okan Okay. Sıradaki tüm şarkılar Ahmet Kurt, Tuğra Çalışkan, Emrah Eskioğlu, Kuşçu Ömer, Adınalı Süleyman Özen dayım, İsmail Ekinci dayım, İsmail Ekinci can dostlarım Mahmut İnalkaç, İbrahim Güvendik, Abdülkadir Keskin ve canım abim Muzaffer Kartal'a gelsin. Hepinize en kalbi selamlarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık olunca gösterir kendini. İyi çalışmalar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm demişler. Yine aleykümselam diyelim. Ben Özcan Rupaşa.

0: Abim Suat ve Fuat Teker'e armağan olsun. Selam ve sabır acının meyvesidir, tatlıdır demiş. Ben Serkan, yayınlar demir parmaklar sadece bedenleri ayırır. Kalbimiz her zaman bir. Silifke de bunlar abim Sefa Çetin'e tüm şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı Semih Genç ve arkadaşlarına gelsin demişler. İşte mesajın en güzeli, kısa ve öz. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. İşte Güllü'yle sizleri baş başa bırakacağız. Sensiz yaşamayı öğrettin bana radyonuzda. Sizlerle Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan edelim bu güzel şarkımızı. Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderin. Kolay gelsin dileklerimizle. Haydi bakalım, ver coşkuyu kolonlara.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, harbiden arabayız.
1: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

0: Zamansız gidişin çok yıktı beni.
1: Zamansız gidişin çok yıktı beni.
0: Ummazdım bölüm ayırsın bizi.
1: Bölüm ayırsın.
0: Unutma seveceğim ömrümce seni.
1: Seveceğim ömrümce.
0: Sensiz de yaşamayı.
1: Sensiz de yaşamayı öğrettin bana.
0: Allah, bu şarkı dinlerken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Daha böyle radyoya başlayacağım. Anonsu duydum işte, radyoda çalışmak üzere. Deneyimli elemanlar aranıyor diye aradım hemen. Deneyim sıfır zaten. Deneyim yok. Telefonda sordular. Çalıştın mı daha önce? Çalıştın dedim. Halbuki yalan. Çalışmadım desem almayacaklar ki zaten. Neyse, gel dediler. Gittik, görüştük. Otur bakalım, bir şeyler çal bakalım, ne yapabiliyorsun diye. Oturdum, kasetlerden şarkı ayarlıyorum. Şimdi deklerde şarkı ayarlamanın bir püf noktası varmış. Play tuşuna basıyorsunuz. Atıyorum iki şarkı atlayacaksınız. İki kere ileri sarma tuşuna bastığınız zaman iki şarkı ileriye atlıyor. Otomatik şarkıyı ayarlayınca duruyor kendisi. Ben bunu bilmiyorum. Basıyorum play şarkısına, dinliyorum önce şarkıyı. Ha, bu değil, ileri sarıyorum. İleri sarma tuşuna basıyorum. Tekrar play'e bas, tekrar sarma, tekrar play. Yanında oturan adam dedi ki, ben sana şarkı ayarlamasını öğreteyim mi dedim. Yok dedim ya, ben biliyorum şarkı ayarlamasını. Halbuki nereye biliyorsun kardeşim? Öyle bir serüvenle başladık işte bu programa, bu radyoya. Valla güzel günlerdi gerçekten, çok özledim o günleri. Keşke o anlara geri gitsek. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Müslüm Babacılar burada değil mi? Burada. Arabesk dinleyip de Müslüm Baba dinlemeyen olmaz tabii ki. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakmadan önce şöyle mesajlarımıza bakalım. Abimi yayınlar Sadık Şarkı Kürşat Okur'la Hasan Çelik'ten Bilhan Çelik, Ali Asaf, Ahmet Çukur, Zeynel Abidin Uyar abime gelsin. Demişler. Mustafa Alpaltun'dan değerlim Deniz Giray uyanığa gelsin. Benim dünyamda sadece sen varsın, her adımımda senin izini taşırım. Her hayalimde seninle yan yana olurum. Son gülüşüme kadar, kalp durana kadar seni seveceğim bir tanem benim demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Erol Üşenmez ve çok sevdiği kardeşi Can Çakı Burak Çetinkaya için gelsin tüm şarkılar. Ayrıca size de gelsin iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere ve tüm sevdiklerinize armağan olsun. İyi akşamlar, ben seninle uyumak istiyorum. Sadık şarkı eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Leyla Çalışkan seni çok özledi. Evet, Mutan dinleyicimiz şu anda yayınımızı dinleyemiyor. İnternet linkini istiyor. Hemen ona göndermek istiyorum.

Tabii ben Mazhar Kör. Devede boy var. Otla beslenir, kartal etle beslenir. Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderdir. Yalnızlık kargalar, sürüyle kartallar yalnız uçar. Değerli Aslan abi Muzaffer Kartal'a sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. Biz ne zaman bedel ödediysek üstü kalsın demeden hesap kapatmayız. Biz düşmanlarımızı sevdik zaten. Bize düşmanlık edinme şansı da... Evet, düşmanlık edinme şansına da bizim olanlar olan sevgimizden aldılar. Sıradaki tüm güzel parçalar Can Dostum Can Çakır'a, vefalı kardeşim Burak Çetinkaya, ayrıyetten dostum Sefa Çetin'e, Bediran İbili'ye gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Vallahi okurken bazen zorluk çektik çünkü ne noktalama işaretlerine uymuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden böyle saçmalayabiliyoruz. Evet, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Müslüm Baba. Bir mana var sözlerinde diyecek. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Olmasa hali derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz demeyeceğiz tabii ki. Müslüm Baba. Baba. Valla Ferdi Tayfur'a gitti aklım var ya. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri radyonuzda baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Gerçekten bugün çok eğlendim ya, gerçekten.

Müslüm Baba bir mana var sözlerinde. Radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı kantarı ile birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'u arkadaşlar. Buradan Atayurt'tan Atayurt kavşağından U dönüşü yapıyorsunuz. Petrol'ün hemen yanında. Evet, Mersin ve Erdemli istikametinden gelecek olan dinleyicilerimiz de Susanoğlu'nu geçtikten sonra Atayurt kavşağına geçiyorsunuz. Dediğim gibi Petrol'ün hemen yanında Erzurum'un meşhur cağ kebabına ulaşıyorsunuz. İyi gidin, güzel cağ kebabınızı yiyin. Üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın sakın. Ha, ben kadayıf dolması yemek istemiyorum derseniz de fırında sütlaç var birbirinden güzel tatlılarla. Onu da tavsiye ederim yani. Allah Allah, işte şarkının güzeli gelecek şimdi az sonra. İyi akşamları yayınlar, ben Yiğit Gürş. Berkay Zabunoğlu'na ve diğer arkadaşlarına selamlarımı iletirseniz seviniriz demişler. İletmiş olduk. Benim masadaki Paşa Hasan Çelik'ten Belanjeli'ye gelsin. İyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez demiş. Sürmez tabii. Bakın 2 gün önce nasıl bir fırtına vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Yağmur yağıp duruyor sadece. İyi akşamlar Silifke'de bundan canım kocam Hasan Cansız Asadaki Paşa'ya armağan ediyorum. Sen benim sevmekte bitmeyen en güzel vazgeçilmezimsin. Canımın içi huzur bulduğum tek sevdam, tek sığınağımsın demiş.

0: Benden başkasını görmeyen bir kalbim var seni sevmekten. Asla vazgeçmeyen sevdiğim değerlim benim demiş. Yeniler, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım eşim kıymetim Kadir Çelik'e gelsin. Hayatının karmaşasında seninle yan yana yürümek bile bir şükür sebebi. Gün bitip ışıklar sönse de bil ki ben hep arkandayım. Seni çok seviyorum Aslan Kocan demiş. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkı sonrasında yine bir reklam arası var. Çok kısa, 4 dakika sürecek arkadaşlar. 4 dakika sonrasında da burada olacağız. Son yarım saatimizde haberiniz ola.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6
3: Yüve.

0: selam damara devam.
1: Oy bacım, hep düşünürüm, hep aklıma gelirsin. Ah bacım, biz niye ayrı düştük? Sen bir elde, ben başka bir elde. Sana vuran eller kırılsın bacım. Of bacım, bilsen nasıl özledim. Sen de beni özlediğinde pencerenden yukarıya bak. O yıldızlardan birinde beni görüp hissedeceksin. Gelinliği hatırlıyorum. Beyaz bulutların üstündeki gökyüzü gibi tertemizdi. Gözyaşların bizim hala yağmurumuzdur. Annemin o ağlamasını da hiç unutamıyorum. Yüreğimiz gibi koptun, gittin içimize. Bir kardeş olarak da sana yetemedim. Hep bir şeyler, hep sen eksik kaldın. Şimdi anladım ki sen benim öbür yarımsın, kanımsın. Sen sakın ola ha, ağlama bacım. Benim bacıma ağlamak yakışmaz. Bacım ağlarsa en çok bana ağlar. Bu dünyanın canı cehenneme. Elinde oyuncak ol, gittik. Birbirimizi unuttuk. Sevgiler bitiyor bacım, yalan oluyor. Bir gün o yastıklar soğuyor, yılan oluyor. Ve en sonunda olanlar yine bize oluyor. Eller bizi biz gibi bilmiyor. Hani biz çok mutlu olacaktık. Ne oldu bacım? Gel mutlu olalım bacım. Anamız bizi güzel günler için doğurmadı. Mutluluk bizim elimizde bir çiçek demeti gibi. Bari biz onu birbirimizden esirgemeyelim. Şimdi çok daha iyi görüyorum. Biliyorum.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır

0: Ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Dedim ya, reklam arasına gidip yağmura bakıyorum, yağmurun durumuna. Şimdi bizim yayın odamız tam böyle pencerenin kenarında, böyle baktığımı buradan tüm şehri görebiliyorum. Yani karşıdan beni izleyenler mutlaka var. Dürbünle baksanız görürsünüz şu an el sallıyorum mesela. Buradan bakınca yağmurun ne derece şiddetli yağdığını göremiyoruz ama reklam arasında da şöyle bir kafamı dışarı çıkartıyorum. Şiddetlenmiş yani yağmur. Bu şekilde gidersen var ya çok fena olacak. Dua edin program sonunda bitmiş olsun. Biraz azalsın, sonra ben gideyim eve. Ondan sonra hızlanırsa hızlansın zaten. Yağmur yağsın. Yağmura ihtiyacımız var biliyorsunuz. Vallahi güzeldi Bülent abla yorumu. Az sonra radyonuzda olacak. Selam Fırat abi, ben Kürşat Öz. Öz Motors, herkesi tanıyorum ama herkese değilim. Arkadaşlarım az, dostlarım daha da az. Kardeşlerim diyebileceğim ise bir ya da iki kişi. Onlar da benim için çok değerli demiş. Zaten dostun hası önemli olan zaten. Birkaç tane olsun, sizin olsun. Adam akıllı adam olsun, gerisi boş. Hele ki akraba var ya, hele ki akraba... Çıngıraklı yılan arkadaşlar. Sıradaki bütün şarkılar dostlarım Doğan Demir Yılmaz, Emir Akgezgin, Mazhar Kör, Mustafa Alpatun, Mahmut Can, Hüseyin Ersan, Aydın Ocakçı, Bayram Öztürk'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selam abim yayınlar, ben İzmirli Tuğçe. Sıradaki tüm şarkılar Aslan İkizler, Suat Bey, Fuat Teker için armağan olsun demişler. Selam Fırat Bey, ben iyi yayınlar demişler. Mersin en baba yeri Say Mahallesi'dir demiş. Canım Mersin'in her tarafında mahalleler var yani. Burası Silivke'nin en baba yeri diyelim o zaman. Dilimiz biraz kabadır, vücudumuzun her yeri dost uğruna, aşk uğruna yaradılır demiş. Sıradaki şarkılar eski İzmirli Bayram Öztürk'ten Doğan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Mustafa Batun, Mahmut Han, Yusuf Kaya, Cumhur Ocakçı, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Adanalı Kenan ve Epacan'a gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki parça Murat Selvi'den değerli abileri Erol Sabuncu ve İsmet Fırat'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Ali Özkar. Sıradaki tüm güzel şarkılar kadim dostum Sefa Çetin'e ve Burak Çetin'e armağan olsun demiş kardeşimiz.

0: şarkıya bak var ya, şarkının bombası. Bülent abladan, Diva'dan gelecek sevgili dostlar. Kolay olmayacak seni unutmak. Gece gündüz ağlayacağım. Ne olursa olsun artık sevgilim, seni unutmaya alışacağım. 0-553-710-94-96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bülent ablayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla alışacağım radyonuza sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Arabesk'in atar damarı Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

Vallahi var ya, ciğerimizi yaktı Bülent abla, var ya ciğerimizi yaktı. Bülent Ersoy'un hemen ardını yakışır bir sanatçı, rahmetli Devran Çağlar radyonuzda sizlerle olacak. Merhaba canım sevgili Melih Şimşek'e. Ben sanardım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can daha emanet etmiş. Sadek şarkı sana armağan olsun. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sadek tüm güzel şarkılar canım eşime armağan olsun. Sadek tüm aşk manilerini senin gözlerinde buluyorum. Yaşama sebebim, dünyam. İyi ki canıma can olan kadınım. Gelmek, yanına hissetmek seni, rüyaların en güzeli, varlığın armağan, yokluğun zulüm, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki tüm güzel şarkılar bacısından Alparslan Güven'e, seni çok seviyorum, umudunu hiçbir zaman kaybetme demişler. Sarar. Canımdan çok sevdiğim canım oğlum Mert Alıç, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Bir kilit yüreğim. Ben Çağla Nur, sıradaki şarkı Doğan Demir Yılmaz'a gelsin. Sevi bir bahar. Sevi bir bahar. Artık yanlış yazmış olabilir. Bir bahar sabahı açan çiçekler gibidir. Her yaprağında umut ve mutluluk gizlidir. Sevgi kalbinde, derinliklerinde filizlenir ve hayatınıza renk katar demiş dinleyicimiz. Arkadaşlar mesaj atıyorsunuz ya. Sonrasında yazıyorsunuz. Sonrasında

0: Bir daha yazıyorsunuz. Sonrasında bir daha. Bakın ben şu an görüyorum. Bir tanesi yazıyor arkadaşımızın. Şimdi bu mesajı yazdığı için en sona düşecek mesajı ve en son okunacak. Sonra diyorsunuz ki benim mesajımı niye okumadınız? Yazmayın. Mesaj attıktan sonra ikinci bir şey, nokta bile koymayın. Attıkça en sona gidiyor. Attıkça en sona gidiyor. Ben de alttan başlıyorum okumaya sırasıyla. Çünkü kimseye hak geçmesin. Kimseye bir ayrıcalık yapmıyoruz. Kimse babamızın oğlu değil, babamızın kardeşi değil, bacısı değil. Herkesin mesajını sırasıyla okuyoruz arkadaşlar. O yüzden ikinci mesajı atmayın lütfen. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkıları canım eşime armağan ediyorum. Sıradaki tüm, evet az önce okumuştuk bunu. Bir tane ben atladım bir mesajın bir tanesini. Yanlışlıkla tıkladım çünkü. Hangisiydi? Hepsini okumuşuz zaten. Bir tane şu mesajımız vardı bakayım. Evet Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Çetin Bakar. Sıradaki parçayı Şavkı Şafak Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı kardeşime gelsin. Her şey gönlünce olsun diyeyim. Sevgili Çetin kardeşimiz, buradan selamlarımızı gönderin kendisine. Güzel ailesine de selamlar olsun. 0553 714 94 96'dan artık son mesajlar arkadaşlar. Çünkü son iki şarkımız kaldı. Bu şarkıdan sonra son iki şarkı çalacağız. Son mesajları da paylaşacağız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin FM 104.6.
4: Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğim, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim. Belki de aşk dediğin böyle olmalı. Yumak sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Aşk dediğin böyle olmalı.
5: Güven, Allah'ına kurban.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbet aşk dediğin böyle olmalı.

0: imkansız aşklar için yaratılmışım. Vallahi mükemmel bir şarkıydı. Devran Çağlar yorumuyla dinledik sevgili dostlar. Sizler de söylediniz mi benim gibi? Vallahi ben kaptırdım kendimi, söyledim. Duymuşsunuzdur. Bazen mikrofonu açıp böyle uzaktan uzağa sesleniyorum. İşte bir Mersin'in sanatçımız sevgili Bergen rahmetli. Son ağlayışımla radyonuzda sizlerle olacak. Sondan bir önceki şarkımız olacak. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm parçalar Silivki'de bulunan Canem abim Lokman Yeşilyurt ve kıymetli dostları. İsmail Ekinci, Mustafa Alpatun, Burak Temel, Uğurcan Yılmaz ve Uğur Doğa, Sertan Ünal, Can Tektaş, Ahmet Ceylan, Emrah Doğan'a vardır elbet bu zor günlerin yerini güzel güneşli günler. Belki bugün değil ama elbet bir günleri sevgili kardeşimiz.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Candan Burcu İlhan'a tüm şarkılar. Zaman geçti, yollar ayrıldı, hayat bizi bambaşka yere savurdu. Ama bazı isimler var ya Burcu, insanın kalbine bir kere yazılır, ne kadar uzak olursa olsun silinmez demiş. Mesajının devamı var ama mektup gibi olduğu için atlamak zorundayım. Çünkü artık son mesajlar, biliyorsunuz arkadaşlar, yetiştirmemiz gerekiyor. Umarım kızmaz, darılmaz dinleyicimiz. Canım oğlum Ahmet Ceren, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kardeşin, baban, diyenlerin hepiniz seni çok özledik, bir an önce gelirsin inşallah demişler. Selamun aleyküm Fırat abi, ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Kıbrıs halkı sizlere saygı ve sevgilerini iletiyor ve burada sizleri her gün dinlemekteyiz. Tüm şarkılar ve sevgili canım eşime gelsin Hüseyin Aldemir'e demiş. Kıbrıs halkına selamlarımızı gönderelim buradan. Son ağlayışım. İyi akşamlar, biz Velihan Çelik'in annesi ve teyzesi, onu çok seviyoruz demişler. İyi akşamlar, yayınlar, ben Mersin Mutan Melike Delice. Vallahi dedik ya, mutlular nerede diye, işte geldiler. Sevgili Delice'lere buradan selamlar olsun. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Silivke bulunan avlarım Tülay, Melahat, İcdal, Özlem, Burcu, Çağla, Şule, Zehra, Deniz, Sema, Sibel, Sebahat ve minik destanıma gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Allah'a emanet olun, kolay gelsin Fırat abi demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. İyi akşamları yayınlar biz Mutan. Evet, yine aynı bir mesaj. Sevgili Melike göndermiş, başka bir numaradan mı artık bilmiyorum. Abim ben Mert Bakarsa'daki parçalar, babam Çetin Bakar'a ve arkadaşları Şarkı Şafak, Eruzan Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. Babam seviliyorsun demiş sevgili kardeşimiz. Ben Refik Asa'daki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarına gelsin, hep arkandayız demişler. Evet, bir mesaj daha okuyacağım ve bundan sonrasında da mesaj almayacağım arkadaşlar. Çünkü son şarkımızı saklıyorum, diğer kalanları. İyi günler, iyi akşamlar. Ben Masal Canım'dan çok sevdiğim babam Erol Üşenmez ve çok sevdiğim amcan Cihan Çakı için sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de gelsin. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bu son anı. Gel, son ağlayışım radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında da son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Arabeskin Atay'la Mara Fırat yayında.
1: Mersin efendim. 104.6.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: sana kurban.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

Elinde resmini bak yırtıyorum, dilinde ismini. Bu son anışım. Bergen Radyonuz'da sizlerdiniz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız. Oğuz Yılmaz gelecek. Biliyorsunuz Ferdi Tayfur şarkısı Ararsın Bir Gün Gelir radyonuzda sizlerle olacak. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulu Eşim, Çetin Bakır'a ve kalbimden tek gerçeğim olan oğlum Mert'ime gelsin. Sizi çok seviyorum aşklarım, iyi ki varsınız dedim. Tek kelimesiniz seviyorsunuz demiş. Sevgili kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Devam edelim bakalım. Kolay gelsin. Yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşil diyoruz. Sıradaki tüm parçaları az önce okumuştuk bu mesajı. Silmeyi unutmuşuz. Bunu da silmeyi unutmuşuz.

0: bunu da okumuştuk zaten. Evet, bunu da okumuştuk. Vallahi silmeyi unutunca var ya, okudum mesajlar arada kaynıyor. İyi akşamları, yayınlar. Ben Umut Muzaffer Topuz. Çok sevdiğim kardeşlerim Erol Üşenmez, Can Çakı ve Burak Çetinkaya yasadık. Tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca size de armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam ve yayınlar. Sadık tüm şarkılar kardeşim Bayram Özlük için gelsin. İzmir'den sevgiler, teşekkürler demişler. Ben Çağla Nur, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı Sadık şarkı Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar. Ben Faruk Üşenmez. Sadık tüm güzel parçalar canımdan. Çok sevdiğim, çok değerli abim Can Çakı'ya gelsin. 7 iklim değişir. Bu kaide değişmez. Sabaha sahalara kar düşer. İhanete af düşmez. Çirkin Kral Cihan Çakı'dan 81 milyona selam olsun demiş sevgili kardeşimiz.
1: Hem seni hem kendimi yalnız kalınca beni.
0: Sevgili kardeşimiz Çetin 11 gündür bizleri dinleyemiyormuş. Şimdi bugün dinlemeye başlamış. Çok çok selamlarımızı iletiyoruz sevgili kardeşimize Çetin'e. Kardeşim otur oturduğun yerde güzel güzel dinle bizleri ya. Niye öyle bir şey oluyor? Olmasın öyle şeyler.
1: Yüreğin taş olsa da,
0: yüreğin taş olsa da, gururun dağ olsa da, insansın ne olsa da, ağlarsın bir gün gelir. Mükemmel bir şarkı. Ya bu şarkıları kim yazmış arkadaş? Kim yazmış?
1: Akıp gider zamana başını.
0: Efendim katkılarından dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi ediyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim ve ekibine bu güzel şarkıyı da armağan edelim.
1: Başını.
0: Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak üzere. Eğer hasta olmazsak tabii ki. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle olmaya devam edecek sabaha kadar.
2: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin FM 104.6.

sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: yılan bile olamaz. Kahretsin.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

etmedim, hak etmedim ayrılığın karşılığı. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarım.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Evet, yeni bir gün, yeni bir hafta. Dilerim bu haftamız çok güzel geçer bugünle birlikte.
2: Aylar oldu, gülüşünü görmedim.
1: Tabii havalar da zaten yavaş yavaş ısınmaya başladı.
2: Özledim.
1: Bir ara bir karıştı, bir şeyler oldu, bir sıcak bir soğuk ama şimdi bence bu saatten sonra soğuk olmaz. O enerji de geldi yani, o yaz enerjisi, bahar enerjisi bence.
2: Sesini duymadım, o bana vurguldu, görmezden.
1: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
3: Yoldaki güvenceni

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özben Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Saatlerimiz bir geçerken kalbimizin pusulası yine o tanıdık duygulara dönüyor. Bazen binlerce kelimeyi yan yana getirirsiniz de bir sana yandığım kadar anlatamazsınız içinizdekini. Gönül dilinin ustası İbrahim Erkal'ın hatırasına, sadakati ve aşkı en saf haliyle iliklerine kadar hissedenlere geliyor şimdi kulaklarımız onda. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Bir sana yandım. Sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.
1: Selin yayında.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu aşkta tükendim. Şimdi şu an nerede olursanız olun, işte belki bir çalışma masasında, belki direksiyon başında ya da evinizin en sevdiğiniz köşesinde sizinle kısa bir anlaşma yapalım, tamam mı? Önünüzdeki tüm işleri, zihninizdeki tüm o yapmam lazımları sadece birkaç dakikalığına bir kenara bırakın. Kaçım söndü gözyaşlarım. Ve bu çalan şarkıda sizin şehir hayatından kaçış planınız olsun. Pardon, kaçış biletiniz olsun. Yani hiçbir yere yetişmek zorunda olmadığınızı, sadece müziğin ritmine eşlik etmek zorunda olduğunuzu hissedin. Bir zorunluluğunuz bu olsun ya, başka hiçbir şey olmasın bence. Keşke öyle olsaydı bu arada her zaman. Ne keyifli olurdu ya. Sadece şu anın tadını çıkarın. Çünkü hayat böyle güzelleşiyor gerçekten. Başka türlü çekilmiyor. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar canımın içi eşim Ferhat'a tüm aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ateşlere atsınlar beni. Ertuğrul Polat yorumuyla sizlerle radyonuzda.

dünyasının neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevmeyen unutsun, seven unutmaz. Hakan Taşıyan yorumuyla sizlerle buluştu bu güzel şarkı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.
1: Yaraladım.
0: Eyvah eyvah. Şarkının girişine bakın ya. Saatlerimiz öğleden sonrayı gösterirken şimdi vücudumuz kadar ruhumuzun da bir molaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sabahın o koşuşturmacası evet sizi biraz yormuş olabilir. Belki zihninizin de dağılmış olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Ama sıkıntı yok ya, hiç endişelenmeyin çünkü biz buradayız. Bu frekansta sadece huzur ve samimiyet var. Müziğin o güzel yumuşak sesi sizdeki o yükü alacak götürecek. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Yaraladın beni, Gökhan Güney yorumuyla sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: sevgisi elinde ezgiler.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bazen insan sadece anlaşılmak istiyor ama bazen konuşmak bile çok ağır geliyor. İşte öyle zamanlarda radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki o şarkı sizin yerinize her şeyi söyler. Aynı bedende. Kelimelerin yetmediği yerde işte bu sözler zaten gereğini yapıyor.
1: Kan gibiyiz, yanıp da bitmez.
0: Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Harika bir şarkı ya.
1: Yanıp da bitmez.
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Ümit Besen, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza bir efsaneyle arabesk müziğin kalitesiyle devam ediyoruz. Gülden Karaböcek şimdi sizlerle olacak. Hemen bir mesajımı paylaşıyorum. Erdemli'den selamlar. Ben Umut, abim Ömer'e en güzel şarkılarınızı armağan ediyorum. Selamlar demişler tekrardan. Bizler de selamlarımızı gönderelim Erdemli'ye. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi hayat bazen çok karmaşık görünebiliyor ama aslında mutluluk da çok basit şeylerde gizli. Mesela sevdiğim bir şarkıya denk gelmek. İşte şu an o basit ama değerli anlardan biri.

içerisindeyiz. Ya bazen büyük mucizeler beklememeliyiz. Şu an çalan bu şarkı sizin mucizeniz olabilir. En azından ona anlam yükleyebilirsiniz yani. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Ben Mersin Huzurkent'ten Abdullah. Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını iş arkadaşlarım, abilerim Oğuz ve Murat'a armağan ediyorum demişler. Ama biz az önce Ferdi Tayfur çalmıştık. O yüzden bu güzel şarkıyı sizlere armağan etmek istiyorum. Gençliğime sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Neye yarar? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. İyi yayınlar, kolay gelsin canım eşim Hatice'ye sıradaki aşk şarkılarını armağan ediyorum demişler. En güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun o zaman. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi sizleri Zeki Erdem'le baş başa bırakıyorum.

0: Gel artık. Gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim. Yaşamadım sanki. Gittiğim günden beri.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de ezgiler programındayız. Programımızın aynı zamanda yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız yani. Hayatı bazen kendimizin zorlaştırdığını düşünüyorum bu arada. Çok düşünüyor, çok planlıyor ve çokça endişeleniyoruz. Oysa huzur sadelikte gizli. İşte bir nefes alma kadar doğal. Bir şarkı dinleme kadar da basit. Şimdi bu şarkıyla birlikte tüm o karmaşayı kapı dışarı bırakacağız. Çok güzel bir şarkıyla hem de. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ama ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

şimdi inanılmaz bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şehirden gidiyorum diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Elimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyorum. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

İşte Cengiz Baba haklı. Bu şehirden olmasa da biz de şu an bu programdan gidiyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programına başlıyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane restallerini en efsane seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bazen koca bir şehirde milyonlarca insanın içinde kalırsınız ama ışıklar sönük, her yer kapkaranlık bir zindandır. İşte o anlarda yalnızlık bedeninizde bir kor gibi gezer durur. Şimdi o yalnızlığa sitem edenlerin, çıkıp da yüreğime gel ışıkları yak diyenlerin sesine kulak verelim. Gel bahtımın kar beyazı.
3: Her yer zindan kapkaranlık.

0: Resitali.
1: Şimdi de Taverna'nın babalarından Arif Susam'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Evliler de sevebilir diyecek Arif Susam. Kınamayın bizi dostlar, evliler de sevebilir. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar, evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

0: podcast hani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Şimdi sırada bizleri gurbet ellerden alıp eski günlerin o derin anılarına götürecek, dinlerken taş yürekleri bile sızlatabilecek çok özel bir klasik var. Taverna müziğin, duygunun ve kalpten gelen bestelerin eskimeyen sesi. Arif Susam bizlerle. Yüreğinde gurbeti yaşayanlara, uzakta olup da aklı hep bir yerlerde kalanlara ve anılarıyla yaşayan tüm dostlara armağan olsun. Arif Susam, kulağını çınlatacağım diyecek

Cimento, Jungle Stone, Özel Natural, çok değerli sahibi, Şahin Özel Bey ve değerli eşini dansa davet ediyorum.

0: مسیت حالی.
1: Mersin FM 104.6 frekansında kalbi sevdayla atan tüm herkese selamlar olsun. Hani bir duamız vardı Tanrı'dan, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. İşte o birleşen ellerin, yarım kalan hayallerin ve bitmeyen gecelerin şarkısı gelecek. Çevresine bakıp da bir ben miyim bu derdi çeken diyen herkes için çalıyor şimdi bu şarkı. Kendini o yalnızlıkta bulanlara, sevdasına karşılık bulamayanlara gelsin. Ferdi Tayfur benim gibi sevenler diyecek.

Mersin FM 104.6 frekansta. Kalplerin ve duyguların tek adresinde şimdi çok özel bir köşedeyiz. Gökhan Güney resteriyle sizlerleyiz. İlk şarkıda bir hıçkırık tutar, gülmek istesem, çıkmaz olur yolum, gitmek istesem diyerek çaresizliğin en derine işleyen tarifini dinleyeceğiz Gökhan Güney'den. Ardından da hasret ağında tutsak kalanların sesi yükselecek.

Şanslarımızda en güzel yılları bir fırtına gibi yerle bir olanların, gençliğini ümitler peşinde harcayanların isyanına ortak olacağız. Bir volkan misal yaktın, kül ettin, dönsen de kalbimde yerin mi kaldı diyeceğiz hep beraber. Gökhan Güney'le Stili sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında başlıyor.

0: ستالی.
1: Arabeskin ve damar şarkıların o has, dertli seslerinden birine, Etkin'e kulak verelim şimdi de. Sevdasını ömür adayanların, her gün ümitle yollara bakanların haykırışından bahsedelim. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün unutup sonra biter mi sandın? Leyla ile Mecnun'u bile kıskandıracak bir sevdanın bu can bu bedenden çıkana dek sürecek o asil duruşuna şahit olalım şimdi. Etkin heves mi sandın şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin efsane restellerini efsane seslerinden dinliyoruz. Bugün de son restelimizi Etkin'den dinleyeceğiz. Evet, güzel bir veda şarkısıyla Etkin'le sizlere veda edeceğim. Dertli gönülleri adeta darmadağın edecek o acı veda yükselecek frekansımızda gözyaşlarının çare etmediği artık elimi bırak her şey tadında kalsın denilen o geri dönüşsüz yolculuğun hikayesi başlayacak. Muşi kadar titrek olan mutluluklara hüzünlü bir hoşça kal güzel kız vedası eşlik edecek. Etkin sizlere hoşça kal diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında benimle birlikte Babalar Resteli'nde görüşmek dileğiyle. 104.6 frekansında kalın. Harika şarkılar ve mükemmel programlarımızla sizlerle olmaya bizler devam edeceğiz.